Hürmetli radyo anlatıcı dostlar, hem de hava rayda malumat anlatımız. Ürümçide 6. ayının 15. günü gündüzün gece geçe hava bulut bulup keyin eceladı temperatura 22'den 32 Celsius gradus kucu. Ürümçide 6. ayının 16. günü gündüzün gece geçe hava ucuk temperatura 23'den 35 Celsius gradus kucu. Ürümçide 6. ayının 17. günü gündüzün gece geçe hava bulut bulup keyin azrak yağmur yağdı temperatura 22'den 33 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirli do'stlar, amli Abdunum rayonimizga 16 shahardan havoray ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 22 dan 32 Celsius gradusgacha. Altayda havo ochiq, temperatura 19 dan 34 Celsius gradusgacha. Chechakda havo ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 19 dan 36 Celsius gradusgacha. Xoldira havo bulutli, temperatura 19 dan 33 Celsius gradusgacha. Ortalada hava bulutlu, temperatura 20'den 36 Celsius gradus kucu. Xarmayda hava bulutlu, temperatura 28'den 37 Celsius gradus kucu. Kütünde hava bulutlu, temperatura 25'den 36 Celsius gradus kucu. Şihanzira hava bulutlu, temperatura 24'den 36 Celsius gradus kucu. Sanjira hava bulutlu, temperatura 23'den 36 Celsius gradus kucu. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlunda, temperatura 20'den 38 Celsius gradus kucu. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29'den 42 Celsius gradus kucu. Korlada hava bulutluq bulup keyin azraq yomğur yağdı, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kucu. Aqsuda azraq yomğur yağdı, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kucu. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlunda, temperatura 19'den 35 Celsius gradus kucu. Qashqarda hava bulutlu bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20'den 36 Celsius gradus kucu. Xotanda hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 18'den 28 Celsius gradus kucu. Urumchida hava bulutlu bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 22'den 32 Celsius gradus kucu bo'ladi, 3 bal shamol chiqadi. Havo rayti ma'lumotni anglatdik.

0: Üç kaytma yolluk 750 kilovoltluk liniya kuruluşta bütün liniya tutaştırıldı.
1: 2026 yıllık İpek yolu moda haftalığı faaliyeti 7 ayının 11. gününden 19. günü gece Ürümçi'de ötküzülüyordu. Şimdi haberle anlanla.
0: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaydı. Tapşırıkını üstü için saklap, 15. 5 yılda casaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Başvuji Xi Jinping, ananibi kesiflerini alalaştırıp derecesini östürüş, yeniden güllünün vatkan kesiflerini yetiştiriş, zor aytış, kilecek kesiflerini oldun caylaştırışta yeni vaziyet yaratış gerek de tekitledi. 15. 5 yıl başlangan yılda, Şincan yeniden güllünün vatkan stratejiyeli kesiflerini yetiştirişini asaslık hocum kılış yönelişi kılıp, mol kullanış muhiyetini tayinip, akıl cabduk sünni akıl katarlık, yeni kesip halatını zor güç bilen terakki kıldırıp, yeni beygi yolu da terakiyat yeni evzellikini sicil yarattı. Yünkün Vilayi, Şincan Pentekniki Çeklik Şirketinin tatkikat kadımları nöbette, sünni akıl hesaplaş usulünü çoğun mine, ademsiz uşku, maşini itni, put kol kılgan hava boşluğu bilen yeryüzü bir geldileşken çarlap tekşürü süpüsünü sistemlik sınav atıdı. Şirketinin tekniki mutakhasisi Hıcov muhbirga mundak dedi. Üç günle ara iktidar toskunu buzup taşlaşını yadır okulduk. O ademsiz uşku boşlukta çarlaş, udulluk küzütüş ve ciddi işlerle takabül turuşunu uğrullaştırışka. Maşini it, mürekkep, yer şekli muhiti da çarlap tekşürüş ve delcaydı bir taraf kılışka mesul. Özümüz tatkik kılıp yasıgan AI maslaşıp tızgirle sistemimiz arkalık o adetin taşkırı maslaşış ünümüge eriştik. Şincan'ın yeriken kullanışcan muhiti mol, ademsiz cabduk arkalık ken kölemde meşgulat kılışka naayeti maskeledi. Kesipnin derecesini östürüş bilen bir hatar yürüştürüş, asıraş, mutlak ihtiyacı birleştirip, akıl, ademsiz cabduklarını yezikliki, energiye, kançılık, katnaş, eşya obrotu katarlık sahelerde işletişinin istikbalı parlak. Nöbette karhanının tekniki kollektifi, akıl meşgulat süpüsünü, şehirde akıl idare kılış, çigranın bir hatarlıkını çarılıp tekşürüş, sanayetini bir hatar yürüştürüş, ciddi işlerini bir taraf kılış katarlıklarda işletip, rolünü cari kıldırışka bütün küçü bilen türtükü olmakta. Yünkün Vilay, Şincan Pentekniki Çeklik Şirketinin baş direktörü Li Shaoyan mundak dedi. Süpünü köp kıl muhitki maslaştırış sınıkını tamamladım. Adem, meşgulat kılganı seleştirganda ünümü 60% açtı. Hazır heli köp şirket bilen çunkur emkarlık ornattık. Aptanım rayon akıllaştırış, ademsizleştirişini yeni süpetlik işlep çıkırış güçleri yetiştirişinin açık çıkılıp çın tutup, Aptanım rayonunun 2026 yıldın, 2028 yılı gıç bolgan sünni akıl koşulgan hareketini alıgı sürüş hizmet layihesi, Aptanım rayonunun sünni akıl koşulgan hareketini alıgı sürüş, 2026 yılı hizmet moyum noktası katarlık yetekçi öcetlerine tüsüp ilan kılıp, Aptanım rayonunun ken gülümde püskini yenilaş ve stimal boyumlarının konusunu yenisik almıştırışkı türtükü buluşunu yolu koyuş layihesindeki sanayet sahasında püskünü yenilaşka alakadar yöle siyasetini cipsilaştırıp akıl cabduk sanayet maşini adımını yenilaşını kollap ve onunu türtükü bulup kesipnin derecesini östürüş bilen stimalının yoşurun küçünü kozgaşkı küç koştu. Paydalık siyasetlerinin arka-arkadın yolu koyuluş bilen Tianşan'ın canıp şimalıda yenilik yaratış hayatı küçü urgudu. Bir türküm pen tekniki karhanesi, pen tetkikat orne, kesip pürüstünü çın tutup yeniden güllenuvatkan kesipler belgi yolu da tiz ilgirledi. Yakında muhbir Şincan akıl cabduk tetkikat ornığı kırıp pen tetkikat hadımlarının tetkik kılıp yazıgan maşini içtinin optikilik sinzorunu guva yorukluqta tanşap hem de iktidar sınıkı kılıp maşini içtinin mürekkep yorukluq şaraiti da meşgulat kılış iktidarını alalaş turbatkallıkını gördü. Şincan akıl cabduk tetkikat orne maşini adam tetkikat ponkitinin muavun başlığı Li Long mundak dedi. Nurgun nak meydan meşgulatı elip bardık. Biz yasıgan okşaş bulmagan işki kıl tipteki maşini it, sakçı işleri boyutu çarlaş ve kan muhitin tekşürüşte işletildi. Bu kollektif tatqiq qilib yaratish jarayonida uskunalarni a'lolashtirib qolmasdan Xinjiangning murakkab yer shakli, nojar klimat

0: alaylıkını közde tutup yeni materyal ötkülüge hocam kılıp, maşini içtinin hareketlendirgüç güç sistemisine alalaştırıp, üskününün kilimatka masalış çallıkını küçeltti. Köpketim sınav kılış, yenilaş arkalık. İşki kıl tiptiki maşini içtinin ayrımalda 6. ve 7. ayda resmi işletişki tapşırışını planladı. Şincan akıl cabduk tətqiqat orını ilgarlaştırıp şəkilgi kirgüzüş və akıl cabduk kollektifinin dotsenti Gau Xayifin mündaq dedi. Tosalğıdın ötəliydi, köris sizimi arqılıq farklandırıp çarılap təkşirəliydi. Şincanın yukarı iğizlik, katlıq soğuk muayetini közde tutup, bu da 3-20 saat yürəliydiğen 2 kiliq yukarı inilikdiki telekamera səplengen maşini içtini tətqiq kılıp yasıdıq. Köp kısım hizmet ihtiyacını kandıralaydı. Şincan kesipte yenilik yaratışının hayati küçüğüne sıcıl vurgut kaçka. Yukarı yeni teknikalık karxanlarının köpüyü süreti bu da köp yıl 27%'in yukarı oldu. Bu yıl 1. aydın 4. aygıca avtonom rayon boyuca kölemden yukarı sanatının koşulma kıymeti bultır kuşu mezgildi gidin 7.10.5% eşip, eşit süreti 1.10.3% poinit yukarı oldu. Üzliksiz zor yuvatkan fen tekniki diyenlik yartış topi, yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesifle yukarı teknikilik yasımıçılıkının küşlik eşşiği türtüki bulup, avtonom rayon sanayitinin sıcıl yakşılınışıga küşlik yeni kuvvet koştu. 15. 5 yıllık yerik plan programımızda özgeçilik iye evzellik arkalık özara toluklaydıgan yeniden güllenuvatkan strategiyeli kesip topini şaraitki karab berpa kılıp, ösüp yetiliş yoşurun küçü zor, tekniki salmıqı yukarı, sınıp kırdıgan sahası ken bolgan yeniden güllenuvatkan tövrük kesiplerini küçep berpa kılış otturgu koyuldu. Şincan bu yıl süni akıl koşulganını çoğunkurlaştırıp ve kengeytip, töven boşluk ıqtisadını yukarı süpette terakki kıldırış 3 yıllık erkti. Yukarı yeni teknikilik karxanlarının sanını köpeytiş, süptünü östürüş erkitini umumi yüzlük yolu koyup, Şincan'ın tekim köp akıl yasımıçılıkını bazarı yüzlendirip, halk turmuşuğa mulazimet kıldırıdı.
1: Emdi, Merkezning ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Merkez ekologiya moyit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 6-chi ayning 5-chi kuni 27-chi turkumda omma fosh qilgan arziyat deyilovlarni avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi deyilovlar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan ammo fosh qilingan bir qism arziyat deyilovlarining ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Shenjong Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Yipek yoludaki yeni fırsat, Asya Avrupa'nın yeni hayati küçü başlayımı kılıngan 9. nömetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesi 6. ayının 25. gününden 29. günü geçe Ürümçi şehirde ötküzüldü. Bu yıllık körgezmede kandak yarkın noktala, ıhtisat, soğudu ünümünü aşırdıgan kandak emeli tedbirler var. İstansımız muhbiri Liu Kay, 9. nömetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmesi İcraiya Komiteti Katıbat Başkarımızdan daimi muavin başkatibi, Şincan Halkara Körgezmişleri İdarisi Partiya Komitetinin şucisi Shui Yiping'ni bu ayakta meksuz ziyaret kaldı. Bu nöbetlik Asya Avrupa Körgezmesi'de bir sarayı köp rayon uğrullaştırması kullanılgan bulup, oldu çoğun meksuz rayon özgü çıxaslıkı ige. Bunun için de tüncü kıtım tesis kılınan işki məksus rayon kişilerinin olaydı dikkatini tarttı. Yani yeni süpetlik işlep çıkırış kişileri məksus rayonu da sünni akıl, rakamlık ixtisat, töven boşluk ixtisadi, biyo yasımıçılıqtın ibaret aldın qatardaki, musabıq yollardaki yeni neticede. Yeşil Taraqiyat məxsus rayonda pakiz energiya, energiya tijaş, muhit qoğdaş, yeşil quruluş materiallar qatarlıq tövən karbonluq texnikla mərkəzlik namayan qılınadı. Şü ye pin, köngül qoyub orullaşdırışının, bu növətlik körgəzminin yeni buluşqı qarab ilgirləşdək, yenilik yartış asası rengini gəvdiləndirgəllikini bildirib mündaq dedi. Bu növbetlik körgezmede yeni buluşunu kuvvet, akıl buluşunu motor, yeşillikni asası ren kılıçlı çıntırıp, yukarı seviyelik eçvetiş, emkarlık süpüsünü pütünü küşbilen berpa kıldık. Diqqatni raqamlik iqtisod, tuvan boshliq iqtisodi, sunniy aql, ilg'ari aql yasmichilik qatorliq oldingi qatordagi sohalarga markazlashtirib, bir turkim yangi texnika, yangi mahsulot

0: yeni muhitni nuqtalıq namayan qilamiz. Çoğun sallıq məlumatlarını maslaştırış, aqıl pütüşüş, rəqəmlik yetəkləşdən ibarət, rəqəmləşkən vasitələrini qollunub, körgəzmini texmo kəsbiyyələşdirdik. Texmo aqıllaşdırdik. Yeşil tövən karbonluq buluş cəhətdə sahədiki başlamçı qarxanla ilğar texnikisi və ülgü türlərini qatnaşdırdik. Özümüzgə qatlıq görsətkiş bekittik, yəni nöl karbonluq körgəzmi ötküzümüz. Bütün jarayonlıq karbonu hesablaş bilen karbon tüyütüş arqılıq karbonu neytrallaştırıp, yeşil tövən karbonluq bolışını körgezmenin her bir halkısı sındırmız. Körgezme yakşı caylaştırıldı. Körgezmeyi katnaştırıldığın türler mi közüne çakınırdı. Bu növetli körgezmeden körgezmenin katnaşı süpüte küçep östürülüp, soğudiyarlı kurulumusu əlalaştırılıp, başlamçı karxalla kəsibinin yükselişi türtükü boludu. Türlük, əla süpətlik, bazar asası gəvdiləri bir yərgəcəm olub, yenilik yartış qarxanlıları, yenilik yartış amilləri, yenilik yartış nəticəliləri bu yərdə uçuruşub, udullaşıb, hayatı küçü toluq qozğıtılıdır. Şü Ye Ping mündaq dedi. Nəzərimizni dövlət işçi sırtıdiki icatçan qarxana, pəntexnik tipidiki qarxana və ali yasımçılıq qarxanlılarıqı qartıb, nişanlıq təklif qıldıq. Hazır dünyadaki ve Cungo'daki 500 kişilik karxanı Katar'daki karxanla, merkez karxanısı, yerlikteki devlet karxanısı, piye bazarağı silinilgan karxana ve kespi, tücüpülük, özgeçe, yeğinci karxanı bolup cemi, pişizneçi karxana körgezmeki katını şıkkı zımlattı. Bu, bunun içindeki köplügen başlamış karxanlarının tüncük etim katını işi. Sahne teyarlık bitip, yakşı oyun başlanış aldığı durmakta. Bu növbetli körgezmede 80-ci meydan ixtisat soğudu faaliyeti köngül koyup pilalınıp, soğudunu ilgir sürüş, selinme hemkarlıqı, istimalını kengeytiş, yenilik yartış hemkarlıqıda bütün sahanı kaplaş işğa aşırılıdı. Şu Ye Ping körgezmedeki her bir meydan faaliyette tayyarlıp, yakşı kılınıp, dälcayıda maslaştırılıp, körgeli, yeskılıqılı boludgan hemkarlıq, tırışıp əməlgi aşırılıp, karxanlarının bir qetimliq kengişdən uzaq müddətlik əmkarlışıqı yüzlənişigi türtükü bulunub, körgəzminin önümü sicil kengiyyətli dağallıqını tonuşturup mandaq dedi. Biz yana dövlətimizdən otur Asiya dövlətlərdə turuşluq, əlçıxana, konsulxanılar bilən karxançılarının söhbət yığını, Cungu karxanılarının otur Asiya bazarlarına eksport kılış boyunca udullaştırış, almaştırış pahaliyeti ve halkara setibili sodi yerlerini udullaştırış yermenkisi ötküzüp, otur Asiyanı muyum noktu kılgan halkara setibili sodi yerleri ve kespi körürmelerinin devlet işçideki yakşı karxanla, yakşı mesulatla bilen delcaydı udullaşıgı yardım verip, yeni mesulatını tüncü bazarı seliş, tüncü körüstüş, Kesip Bağçı rayonu bilen udullaşış Katarlıq bir yürüyüş faaliyetle arkalık mesulatını körgezme kılış, soğudu kengişiş, meblağ selişini ilgir süreş, texniki almaştırışını bir-birge bağlap, körgezmenin derecesini, obrazını namayan kılıştın soğudu pütüşüş, tür emeliyleşiş, kesipte hemkarlışış, bazar kengiyetiş cahette umumizlik östürüşkü türtkü bulumuz. Nöbette devlet içindeki kesbi soğudu yerlerden 3000'den artıqı, Çigra sırtıdaki kesbi setevli sodigarları ve sodi kollektiflerden 1700'den artıqı tizimiga aldırıp, kızgıllık sıcıl eşi batıdı.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. Bu yıl kirgen nomuyan Abdonum rayonundaki Nurgunjay Turalgu Amavi Fondi siyasını tanşap əlalaştırıp, Turalgu Amavi Fondi işiltiş dairesini kengaytip, Turalgu istimali yoşurun küçünü yanımı qozgıtıp, xalq turmuşu bəxs saadetigi kapalatlı kıldı. Bu yıl 1-ci ayın 5-ci ayıca Ürümçi şəhərinin Turalgu Amavi Fondi eli somisi 7 milyard 10 milyon yuan yetib, buldur qoxşaş məzgirlikidin 11.155% taşdı. 6403 qitim qarz tarıqdılıb, buldur qoxşaş məzgirlikidin 38.120% köpəydi. Ürümçi Turalgu Amavi Fondini başqırış mərkizi, yığıb başqırış bölümünün muavın başlıqı Wang Tian-Tian muhbirğa, Turalgu Amavi Fondin iliş ve qarz ilişinin her işkiste zor derecede eşinin barlıq gelişige, Turalgu Amavi Fondin işiltiş dairesinin zor derecede kengişi en bebasda hareketlendirgüş küş bolğalıqını eytip mındaq dedi. Yen öyünün yerxeti becini tapşırış Turalgu Amavi Fondin iliş dairesi kırgızıldı. Nurgun şehir ahalisi öy seytip alğandan keyin koluda köp pul kalmaydı. Yer keti bejimi az bolmagan çıkım. Hazır buni turalgu ammavi fondu kaldık somsı arkalık tölgeli boludu. Birinci ayın 5-ci ayıca yer keti bejiga turalgu ammavi fondudun çıkım kılış kesbidin 33'ni bejirdik. Cemi alğan mablağ 461.500 yuan yetip, köpçülüknün öz seytibilişinin dastlabki mezgilidegi mablağ besimi haqiqi yenikledi. Yalğız yer xeyti bejili emez, konu olturaq rayonlarını özgertiş jarayanida su, tok, gaz, par turubu liniyalarını almıştırıp, lift orıntıştımı oxşaşla turalgu ammavi fondu arqılıq çıkım kılışqı buludu. Öy ijar süçümü turalgu ammavi fondudan çıkım kılış teximu dikkat kılışqı ärzeydigan nokta. Bu yıl Ürümçi şehri öy ijarısı üçün turalgu ammavi fondunu çıkım kılış sonmasını ayda 2500 yuan gösterdi. Köp perzenti ba aile, köp bolğandı 5000 yuan alalaydı. Yana perzentlerinin okuşuğa emrah bolbatkallarının öy ijarısını turalgu ammavi fondudan çıkım kılış türümü yeniden köpeytildi. Bu yıl 1-ci ayın 5-ci ayıca öy ijarısı üçün turalgu ammavi fondu çıkım kılış kesbini becergen şehir ahalisi 15700 bulup, çıkarılgan mablağ 216 milyon yuan yetip, yaşayış nisbeti 86.121% yetti. Ürümçi şehri ahalisi Zhang Yongmin mındak dedi. Yeni praktik ornığı çıktım. İş ornum öyümden yirakrak. Şuna öy icarı almasam bulmaydı. Turalgu ammavi fondi biz yaşlarının yükünü zor derecede yenikletti. Sancı oblastıdımı turalgu ammavi fondi iliş dairesi omum gözlük kena itildi. Bu kurala makallaşkanın genki köp kısım zörür çıkımını turalgu ammavi fondi arkalık bir taraf kılıdgan buldu. Sancı Oblastlıq Turalgu Ammavi Fondunu Başkuruş Merkezi Sancı Başkuruş Bölümünün muavin müdiri Joe Bowen mundaq dedi. Özü turuşluq Oltıraq rayonudaki avtomobil iskilatıda toxtalğu orni icar alsa ya ki seytip alsa, öy seytip alsa, yer xeti bej üçün əməli çıxım qılsa, məxsus remont məbliği, öy bezəş, yer aslı öyünü yürüşləşdirişgə əməli çıxım qılsa, həm də öy icar alğan ya ki seytip alğan Oltıraq rayonuğa öy cay mülazımı təq üçün əməli çıxım qılmaqçı bulsa, həmisini turalğu ammavi fondudan çıxım qılsı buludu. Emgek iktidarını kısmen ya ki pütülle yoktuş, tabi apet, tasadbi, veqe, eğir, xatarlı keselli qatarlıq sebepler tüpeyledin, aile durmuşu eğir qiyincili kuşurğalla turalgu ammavi fondini elip işlesi buludu. Bu yıl kirgen numyan Adonum rayonunun arqaysi caylarda turalgu ammavi fondi arqılıq xalqı nəp yetküzüş ıslahati mas qademdi yolu koyuldu. İl oblasti, Karmay şehir qatarlıq caylarda yaşanğanlarga muvafiqlaştırıp özgertişge turalgu ammavi fondudan çıkım kılış siyasi yolu koyuldu. Kumul, Bayınğulun, Xotan qatarlıq cayla qiyinçiliği ba ailelerge yardan beriş, yöleş mekanizmini mükemmelleştirip, kesellik, tasadbilik sebepidin turmuşi qiyinçiliği tıkalgan ailelerge karda özü ve joğrısının turalgu ammavi fondunu elip işletiş hukuk çekini koyup etti. Turalgu ammavi fondi siyasi üzlüksiz dairden alıp, turalgu istimalığı türkü buluş, xalq turmuşi bəxs saadetdeki kapalatlı kılış cahitlerdeki ulluq rolunu teximu gevdilendirdi.
0: Stansımız muhbiri Dongji Yong xəbər qılıd. Ürümçi yukarı yeng teknikli kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu və Saybaq rayonudaki işki, işki orulaşdırış ötünün yakında sınav tariqisi yürüştürüldü. Bu, Ürümçi şehrinin merkezi şehir rayonu da işgı orullaştırış mulazmet punkt noktaları bilen toluk kaplaşının işgı aşırılgallıqıdın diyerek verildi. Ürümçi yukarı yeng teknikli kesifler tarakiyat rayonu, yeng şehir rayonu işgı orullaştırış ötünü Soğudu Çemberginin yadrosu caylaşkan bulup karxanla zış toplaşkan. Bunun da kesif bilen ixtisaslıqlarını dəlcayid udullaştırış bilen yaşlarının kesifi cahiti ösif yetilişi birleştirilgen ülüge ötününü noktalıq bərpa qılıp, kesif cahiti iş ordini dəlcayidi maslaştırıp, yetekçilikini kanat yeydirip, Ali Mektebni pütkizgelde qatarlıq yaş xizmet izdigüçilerinin dəlcayidi xizmet tepşiği yardım veriş məqsəd kılıngan. Şinjan Maliya İqtisad Daşöz'nün okuçısı Aymira Tursuncan mondaq dedi. İlgiri tordun hizmet izleyen de uçurla bir kadar köp olgaçka bekli avarçılık idi. İş korunlaştırış ötünlüğü gelgenden kin hizmetçiler tercümanın özgertiş, iş orunu tallaş işlerimga yardımlaşıp siyasetlerini düşündürdü. Yine taklidi 100 lira imtihanı katlaştım. Bu iş korunlaştırış ötünü nait kolaylık iken.
1: Ürümçi şehri Saybağ rayonluk iş korunlaştırış ötünü Pingdingshan Koç Başkarımızın yadroluk rayonu'nu təsis kılınğan bulup, etraptaki 11 mahallegi təsir görüstüdü. 7 karxana, kəsbi orun, 1100'nin artıq soğudu tor noxtısını kaplıqan bu işqorullaşdırış ötünü de, canlıq işqorullaşqallarının mulazmet cahitki ihtiyacıga tən etibar beriş üçün xadım təklif qılış rayonu, tərbiyyələş öyü, kəsb cahitli yetekçilik qılış öyü qatarlıq, köp ixtidarlıq boşluq təsis kılınğan. İgilnice, Bulturdumyan Ürümçi şehri Tianşan rayonu, İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Şimigu rayonu, Midun rayonu da 4 iş qorunlaşdırış ötünü işe kiriştirib, 3132 orun qitim adam işiltiş asası gevdisini ziyaret qilib, 23600 adam qitim xizmet izdigücünü kütüb alğan. 335 meydan türlük iş qorunlaşdırış mülazimeti pahaliyetini qanat yaydırğan. Hazırgıca Ürümçi şehirdeki 6 ölçemleşken iş qorunlaşdırış ötünün rayon boyunca qorunlaşdırılışı tamamlanğan. Ürümçi şehirlik Amabi iş qorunlaşdırış mülazimet merkezi Adem Küçü Baylıqı Bazırı bölümünün başlığı Donxu mundaq dedi. Bu yıl müstakil tipteki ötten ve tayiniş tipteki ötten'den cemi 5'i qurulup, arka-arkadan işe kiriştirilip yürüştürüldü. Bu, şehir dərəcilikdən rayon, naye, koca başqarımlılırgıcı bolğan pələmpeysman mülazmet əndiyesini şəkilləndirdi.
0: Əmdi, mehri muhabbetki tolğan Tianşan, Şincağın inşallıq yardım biriş iznaları sahibimiz boyuca anlatış birimiz. İstansımız xəbəri. Xunan ölkisi davalaş ixtisaslıqları ömək təşkilləb Şincağın yardım biriş davamıda tədbirlərdə yenilik yartıb, doktorxana bölümünün hüddi yeliş tədbirini qollunub, Turpan şəhərli xəlif doktorxanısıqa dəlcaydı yardım verib, yöləb, doktorxanının bu əsliyə ixtisaslıqla qoşunu, pən kuruluşu qatarlıq cəhətlədə körünərlik yüksilişigi türtükü boldu. Joe Jungwang, Turpan şehirlik xalık doktorxanası yürek kan tumarı işki keserlikler bölümüge kilip, operasiyadın kenki kayıtı tekşürtüş kılganda türlü körsetküşlerinin hemisi yakışı çıktı. O muhbirga, bultur yürek kesli sebebidin tacısımın artıriyagi tırak koyuş operasiyası kıldırışı doğru geldi ki, Xunan'dan Şincan'ı yardım birişki gelgen doktorla ve tibbi kadımlarının davalışı bilen salametlikinin onuşluk eslige gelgenlikini eğitimindak dedi. Hazır öyümüzge yakıncaydıla, Xunan'dan gelgen mutakhasilerge kesel görsteliydiğen bulduk. Davalaş ünümü mu çoğun şehirlerininkiden kelişmaydı. Turpan şehirli xalık doktorxanası yürek kan tumarı işki keselikleri bölümüge Xunan ölküsteki Jungnan Daşö, Şangya doktorxanası, Nanhua Daşö karmakıdaki birinci doktorxana. Xunan ölkülü xalık doktorxanası, doktorxana bölümünün hüddiği eliş şekilde dəl cahidi yardım verdi ve yöledi. Doktorxanı bölümünün hüddiği eliş Xunan'daki pişa dərəcilik doktorxanlarının davalaş baylığı əvzəlligini toluq cari yıkıldırıp, Turpan şəhərli xalık doktorxanısının bir bölümüge dəl cahidi nişanlıq yardım verip, küşünü mərkəzləşdirip, ixtisaslıqlarını yetiştiriş ve noxtuluq məxsus bölüm kuruluş cahidde. Qaratmalıq yardım veriş yöləşini görüstüdü. Növbəttə, Xunan'daki köplügən pişa dərəcilik doktorxana, doktorxanının nervişki keserlikleri bölümü, ayalla keserlikleri tuğut bölümü, balıla keserlikleri bölümü qatarlıq oltı noxtuluq bölümügə nişallıq yardım verdi və yöledi. Xadımlarını turuş qəvətiş, texnik tırki püsküllərini səpləşdin, ixtisaslıqlarını yetiştiriş kiçə, hər tərəflimə bütün zəncirlik yardım veriş yöləş bilən təmirlidir. Turpan şəhərli xalık doktorxanısı Ayalla Keserlikleri bölümünün müdiri Sui Shu Yin mündaq dedi. Xunan'dan Şincan'ı yardım gelgen mutakhasla kol mu kol yetekləb ügetkəçkə Ayalla Keserlikleri diagnoz qoyuş davalaş texnik səviyyəmiz zor dərəcədə östü. Hazır doktorxanımızdaki doktorla bir qədər mürəkkəb olğan 3-ci, 4-ci dərəcəlik operasiyalarını müstəqil tamamlayalaydıqan boldu. Turpan şəhərlik xalq doktorxanası yana Xunan ölkəsindəki Nurgun doktorxanı bilan yiraqdan davolash yolu bərpa qıldı. Bu, əla sifətlik davolash baylığını tövənliyə yetkizüş yollarını sıcılır avallaşdırıb, çigiş, qiyin kesəllərgə diagnoz qoyuş, davolash qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Xunandın Şincangı yardım birişki kəlgən qadır. Turpan şəhərlik xalq doktorxanası yürək qan tomur taşqı kesəllikler bölümünün doktori Lu Jiawen mündaq dedi. Xunan ölkəsinin ilgar diagnoz qoyuş, davalaş ideyası və texnikisini turpanğa elib gelib, yürək taşqı kesəllikləri kəsbi, ixtisaslıqla, pələmpəysiman ətrat qurulışını tezlətib, hər millət ammısını öyə yaqın cəydilə əla sifətlik diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətidən bəhirləndürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıludu. Yaqında Qashqari kömür elektri Qashqari qo'sh qaytma yo'lliq 750 kilovoltlik liniya qurilishda butun liniya tutashtirildi. Qurilish ishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Shenjongning energiya qurilmasini a'lolashtirish, yangi energiyani ko'lamlashtirib taraqqiy qildirish, rayonning yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta elektr energiyasi kapalti bilan ta'minlaydi. Qashqari kömür elektri Qashqari qo'sh qaytma yo'lliq 750 kilovoltlik liniya qurilishi, Qashqari Xuadian 660 ming kilovoltlik ikki issiqlik elektr birlashma ishlab chiqarish yurishlik kömür elektr stansiyasidan boshlanib, Qashqari 750 kilovoltlik transformator punktida oyoqlashdi. Liniya uzunligi 71,176 kilometr. Yangidan 130 tömir munor o'rnatildi. Selingan umumiy mablag 348 million yuan yetdi. Bu turda 2025-yili 8-oyda qurilish boshlangan. Davlat elektr tori Shenjong elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlong bu turning janubiy Shenjongning energiya bexatarligiga kafolat qilish, Qashqari erkin savdo sinoq rayoni va Qashqari shahar chambirki qurilishi taraqqiyotiga tirak bo'lishdiki, yadroliq energiya tirik ekanligini tanishtirib bundoq dedi. Bu turi amaliyotib ishga kirishtirilgandan keyin Qashqari viloyatining elektr to'g'ri qurilmasini unumlik to'liqlab va kuchaytirib, rayonning tok bilan ta'minlashga kafolatli qilish iqtidorini o'stirib, qish faslida tok bilan issinish, ta'minlashga kafolatli qilish besimini yeniklatib, shu joyning yangi energiya boyligini etishi, tokni sirtqa yetkazish uchun oshqishliq energiya yo'li barpo qilib, yerlikning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Bu qitimki qurilish shahar rayonidagi koridor boyligi qisqa bo'lish, qiralishib halqish sish bo'lish qatorliq qatma-qat qiyin masalalarga duch keldi. Liu Wenlong qurish, loyihalash, qurilish qilish ham tabalikdagi ko'p taraf birlashib harakatlanishda turkumga bo'lib to'xtab mashg'ulot qilish loyihasini tuzib, yukni yotkab ta'minlash yo'llarini bir-birlab ratlab, 110 kilovoltlik tok liniyasini ko'chirib o'zgartirish bilan tokli qalqish mashg'ulotini mos qadamda qilishni bir tutash planlab, olg'i surganligini bildirib mundaq dedi. Xalq turmushiga shiltildigan tok elektr to'rining bexatar muqim yurishiga kafolatli qilish oldingi shartida qurilish muddatini zo'r darajada qisqartdik. 43 kun vaqt sarf qilib 10 turlik 2-chi darajalik yuqori xavf qatar zich to'plangan qurilish vazifasini bexatar yuqori unumlik tamomlab, qurilishdagi yadroliq qiyin nuqtalarni o'ngishli hal qilib, liniyani o'z qaralida tutashtirishga kafolatli qildik. Egilnishcha, davlat elektr tori Shenjong elektr energiya cheklik shirkati qurilishni tekshirib o'tkazib olish, nuqsonlarni tuzatish qatorliq oxirgi xizmatlarni tartibli olg'a surib, bexatarlik sifati tuban chekini qattiq saqlab, turning qaraldi tutib ishga kirishtirilishiga haqiqiy kafolatli qiladi ekan.
0: Stansiyamiz xabari. Shenjong Ningxiadan iborat ikki joydagi davlat korxonalari birlashib barpo qilingan Ningi Yuan su bir taraf qilish to'g'risi tadqiq qilib etish markazi yaqinda Ko'rdi shahrida umumizlik sinoq tariqasida ishlab chiqarishga kirishtirilib, ichidagi su darajalik su tozalash to'g'risi alyumin poliklorritni o'z oldiga ko'p miqdorda ishlab chiqarishni ishga oshirib, Shenjongning ishlab chiqarish bo'shligini to'ldirdi. Tadqiq qilib etish markazining alyumin poliklorit ishlab chiqarish sexida aqliy iqtidorli ishlab chiqarish liniyasi muqim aylanib, xizmatchi xodimlar material selish, charlab tekshirish, sifat tekshirish qatorliq mashg'ulotlarni o'lchamlik tamomlayapti. Tadqiq qilib yaratish markazining xizmatchisi Wang Yifeng muxbirga mundaq dedi. Alyumin poliklorid turbi suyu zavodining suvni tozalashdagi ochqichliq dora ichidigan suv sifatining o'lchamiga yetishiga unumli kapolatlik qila olaydi. Ilgari keyin 40 necha qatim hunar san'at sonliq ma'lumotini a'lolashtirib, oxirida qattiq va suyuq holatdagi ikki xil dori tipini muqim miqdorlashtirib ishlab chiqarishni o'ngishli ishga oshirdik. Hozir sinoq tariqasida ishga kirishtirib, taxminan 600 tonna layoqatlik alyumin poliklorid ishlab chiqardik. Uning ustiga mahsulotning layoqatlik bo'lish nisbati izchil 100% bo'ldi. Shinjang ilgari suv tozalash to'g'risi bo'lgan alyumin poliklorodni asosligi boshqa joylardan yotkab to'shishga tayinlandi. To'shish skelet saqlash tannarxi bir qadar yuqori. Mol bilan ta'minlash unumiga mo kapolatlik qilish qiyin edi. Bu tür ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin bu qiyin masala unumli hal qilinib, Shinjangning suv ishlari sohasining tannarxi tovallitilib, unumni oshirishi muqim ta'minlashga kapolatlik qilishni kuchlik tirak bilan ta'minladi. Ming yuan suv bir taraf qilish to'g'risi tadqiq qilib etish markazining bosh direktori Yang Yanrui mundaq dedi. Hisoblashimizcha Shinjangdagi suv ishlari korxonalari uchun 10%dan 25% kichi dori universal tijorat tannarxini to'vallatib, har tonnadan 120 yuandan 150 yuangacha tejab qolg'ili. Har yili kasb uchun necha 10 million yuan chiqimni tejab bergili bo'ladi. Tadqiq qilib yoritishni zo'raytib, mas'uliyat liniyasini beyitib, o'z joyimizda chunqur yiltiz tortib va Shinjang bozorini kengaytirib, rayonning yashil taraqqiyoti va suv muhitini tuzashga kuch qo'shimiz.
1: Stansiyamiz xabari. Shinjang Tarbag'atay nuqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayoni kuchni markazlashtirib, yesili qo'shimcha mahsulotlarni inchikib chiqlash, yangi tipdagi qurilish materiallarini yadro qilgan kasblar to'pi barpo qilib, xos afzal kasblarning to'planish unumini dastlabki qadamda namoyon qildi. Shinjang Tarbag'atay nuqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayonida Batır Sütçilik Şincang Çeklik Şirketinin Töğü Sütü Talqınını Optimatik İşləb Çıxırış Liniyası tez sürətdə aylını batatdı. Yeşik-yeşiklərgi qaçılanğan yuqur sübətlik Töğü Sütü məhsulatları rətlik dizilğan bulub, bu məhsulatla pat arıda dövlət içi və otru Asiya bazarlarığı toşuludu. Şirketinin muabın baş direktori Gwen Wei mındaq dedi. Bu yerin coğrafiyelik orna özel, katnış kolaylık, sütmen besim ol. Bu şirketimizin işlep çıkarışını özgeçe özel şarait bilen temirledi. Bu cayının karxanlarının nebket gözü siyasetinin bütün devreli kolluşu da karxanımız işlep çıkarıştaki boğum haletini üzlüksüz buzup taşlap, yukarı karab ela sübetlik sütmen besi bazısı kuruluşunu uzarttık. Tövbəngi yüzlənib, yeng məhsulla tətqiq qilib yartı sistemisini kengaytdıq. Hazırgıca 20 çıxıl tövgü sütü məhsulatını pişiqləb, yıllıq məhsulat qımmetimizni 80 milyon yuandan aşırdıq. Keyinki qədəmdə yenə süt mənbəsi quruluşu və pən tətqiqa seyilmisini küçəydib, məhsulat türlərini kengaytdıq, aldınqı qatarda turduğan tövgü sütü qarxansı barpa qılış üçün davamlıq tırışımız. Şincan, Qinglong yeng tipdagi turbo materiallar cheklik shirkati yeng tipdagi mohit qo'g'daydigan turbo materiallarni tadqiq qilib yaratish, ishlab chiqarish va sotishni asos qilib, bog'chi rayoni qurilishi, shahar yezi asosi qurilishini yaqin atrofda a'lo sifatli turbo materiallar bilan ta'minlamoqda. Karxana 2025-yili makallashgandan buyon shu joyning savdogar chaqirib mablag' jalb qilish bo'yicha yo'lash, bog'chi rayonini yurishlashtirib amaliyalashtirish qatorliq korxonalarga neft yetkazish tadbirlariga tayinib, ishlab chiqarish iqtidorini muqim qo'zg'itib, ishlab chiqarish sotish ko'limini sijil oshirdi. Shirkatning bosh direktori Gao Hongzhu Korxonadagi 6 ishlab chiqarish liniyasining to'liq ishga kirishtirilganligi, yillik mahsulot qimmatining 200 million yuanga yaqinlashadiganligining mo'ljallanganligini tanishtirib bundoq dedi. Navbatda kunlik ishlab chiqarish iqtidorimiz 100 tonnaga yetdi. Hozirgi zakazimiz 3-chi faslgacha tizilib bo'ldi. Mahsulotlarimizning sotilish ahvoli yana nihoyat yaxshi. Keyingi qadamda diqqatni tadqiq qilib yoritish va yangilik yoritishga markazlashtirib, davlat ichi bozorni cho'nqurlashtirib, sotish miqdorini yanmo kengaytdimiz. Shinjang Tarbag'atay nuqtliq echish echiviti sinoq rayoni 9-shisi bo'lak rayoni partiya xizmati komitetining asosi, boshqarish komitetining mudiri Чуган мындак деди. Нөбетте 9-нчы сый бөлек районунда әңгеленгән төрле карханә 745 киятты. Була езиклек кошымча мәсулатларын энчикеп чыклаш, импорт экспорт сорсы, заманбы әшя оброты, курылыш материалларын пишчыклаш катарлык һәр кайсы сагаларын каплап, кәсепләрнең топлыныш үнемене дәслепке кадамда намаян кылды.
0: Станциябыз хәбәре. Yeloblasti tantarbiya ul asliya qurilishini butun kuch bilan olg'a surib, umumiy selinmisi 1 milliard yuandan oshdigan ko'plagan tantarbiya maydon sarayi turi qurilishini tezlatmoqda. Bu maydon saraylar bitgandan keyin turli cho'ng tipdagi musobaqalarni o'tkazishni usta yelib, har millat ommini yuqori sifatli umumiy xalq badan cheniqtirish sug'urni bilan ta'minlaydi. Navbatda G'ulji shahri Nan'an yeng rayonidagi Yeloblastlik tantarbiya markazi qurilishi turi o'ngishliq elib berilmoqda. Asosiy yavdi qurilmasi polat qurilmini qorashtirish, o'gza, tashqi tam ramkisi, uy ichini bezash va mashina elektr uskunalarini qorashtirish to'liq tamomlandi. Turning texnik mas'uli Bao Yunhong mundaq dedi. 360 dan ortiq qurilishchi o'rindiq o'rnatish Tanarkat meydanining yugurish yo'li uli va futbol meydanining purkib sug'urish asliyasini qorashtirish qurilishini ismini qo'shib ishlayapti. Tantarbiya markazi 7 oyning oxirida ishga kirishtiriladi hamda ommaga haqsiz echib etiladi. Navbatda Chapchal noyerlik o'qiya etish sarayining asosiy gavdi qurilmasi tamomlandi. Bu turning umumiy qurilish ko'lami ozgan 5000 kvadrat metr bo'lib, bu saray bitgandan keyin davlat o'qiya yetish tanarkiti turi bo'yicha ixtisosliklarni tarbiyalash bazasi qilinadi. Chapchal noyerlik madaniyat tantarbiya, radio, televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Wang Limei bu turning 6 oyining oxirlash bosqichiga kirdiganligini tanishtirib mundaq dedi. Bu o'qiya yetish sarayi ishga kirishtirilgandan keyin davlat ichi va sirtidagi yuqori saviyalik o'qiya yetish musobaqalarini o'tkazishni ustiga kelib, o'qiya yetish ixtisosliklarini yetishtirish va tanlashga turtki bo'lib, davlat komandasining yotkilib mashq qilishini kasbiy mashq muhiti bilan ta'minlab, davlat komandasining olimpik tanarkat musobaqasiga tayyorlik qilish ehtiyojini kafolatlantirib, Jungo o'qiya yurtining oltin xatlik veviskasini yanimo julolandirdi. 2026 yili Yeloblastida yangidan quriladigan tantarbiya maydon saray asliha turidan 4-i, davomli qurilayotgan turdan 5-i, darajasini o'stirib o'zgartiladigan turdan 5-i bo'lib, umumiy selinmasi 1 milliard yuandan oshadi. Qo'rg'as noyasidagi umumiy xalq badan cheniqtirish markazi, G'ulji noyasidagi ommaviy futbol maydoni qatorliq turlarning asosiy gavdalarimi ilgari keyin tamomlanib, ishchi sirtin bezlash bosqichiga kirdi.
1: Stansımız muhbiri Can Ying xəbər qılıdı. 2026 yıllık İpek yolu Moda Abdeliki faaliyeti 7 ayının 11. günüden 19. günü gecə Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzdə ötküzülüdü.
0: Bu qıtımqı İpek yolu Moda Abdeliki faaliyeti de məvqə Ürümçi şəhərinin mədəniyyət yer bəlgüsü qoyulub 2000 kvadrat metrlik dalı körgəzi meydani icadi bərpa qılınıdı. Bu faaliyette devlet işçi ve sırtıdaki 20'den artık asli icadi kiyim keçek markisi ve layihli güçleri toplanıp yenice Cungu uslubudaki estetik ideyası bilen atlas kiyim keçek haslıkı yuğurulup şehir ahallarına haksız eçip etiladigan 16 meydan kesbi modi kiyim körgezmesi ötközülüdü. Faaliyette modi kiyim körgezmesi gayri maddi medeniyet mirasları nah meydanı körüke asas kılınıp Pili yipek toqumichiligi, ananibi kashtichilik, teri oymichiligi, kashtirlik tugimi qatarliq, g'ayri moddiy madaniyat miraslari hunari markazlik namoyon qilinadi. Faoliyat yana oltin anor lunqisi ommaviy madaniyat faoliyati mas qadamda qanot yaydirilib, har qaysi yosh bosqichi, har qaysi sohalardagi adabiyot, san'at havaskorlariga yuzlanib, ko'rgazma supsi hozirlanib, Көп қылдашқан салапет көргезмісі вән өзгіче әдәбіят сәннет көргезмісі өткізілуді. 2026 жылық Епек үлі моды әптілік палетінің баш режиссөрі Ян Шау Ху мұндақ деді. Әр күні кәште дөйләт ұслобыды ке, әмді милли ұслыптыке кейім кечекләні көргезмі қылымыз, яна моды кейім көргезмісіне амыви ұслыпты егі қылыш үшін жәмиеттікілерге, кәсби модель яке отырияш яшанғалла оқығышларға пағалиетке қатнышыш тәкіліп намыз әвәтіміз. Moda haftaligi faoliyatida moda kiyim ko'rgazmasidan boshqa muzika yig'ilishi, g'ayri moddiy madaniyat miroslari qo'l hunarbandchiligi, yangi mahsulotlarni e'lon qilish, kiyim-kechak ko'rgazma qilib setish, mol zakaz qilishni udullashtirish qatorliq 10 cho'ng sinash manzirasi o'rinlashtiriladi. Urumchi shahri Shimgoraylik partiya komiteti doimiy komitetining

0: Asası Teşviqat bölümünün başlığı Su Dünya faaliyette Şincan'daki köplügen cay bilen hem türtükü buluş şekilde ela süpetlik medeniyet sayahat baylıkının biriktirilip şehir medeniyet sayahatçılıkının yukarı süpetlik terakiyatıga yeni hayati kuş kuşladıklıkını bildirip mündak dedi. Karaman şehrinin Cerenbulak rayonu, Kaşgar vilayetinin Kaşgar şehri, Kızılsu oblastının Atış şehri, Sancı oblastının Manas nahiyesi, en güzel cay, yanıla bizning Şincan baş temisidiki ommaviy karakterlik medeniyet faaliyeti ve medeniyet sayahat faaliyetini birlikte kanat yaydırıp, Şincan'ın güllengen güzel bugünü ve tekimi güzel ertesini ortak namayan kılımız.
1: Stansımız kabri. Jansu ülkesi Yancheng şehrinin Dafeng rayonundaki 39 Kandagay işki günde 3800 kilometrenin artık mesafesini besip 6 ayının 13 günü Ürümçi'ye gidip geldi. Bu Kandagayla Şinjiang Tianshan yabayı hayvanat bağıtısı ülke halkı pirgizgen soluk yer zirekçakları. Kelgüsü bu yerge makallaşıp köpüyüp yaşaydı. Bağca, keyinçe pennin umumlaştırış görgezmesi ve ekologiya tatqiqat ögünüş üçün küş koşup, texmo köp şehir ağlısı, sayacını, Kandagayni yakın arlıqtın tonuş imkaniyetliği ege kılıdı. Toşuş bütün musabiste ölçemge uygun kilidgan yabayı ayballar məksus abdumobili işletilip, kəsbi bakkuçi, mal doktori bütün musabidi billi yürüp, bu bir top alaydı yolucunu qoq dedi. Kandagay, Dövletimizde ba xas nesil, Jungu ziminili köpeyip, Türtopi 100'den, sani 10.000'dan aştığan çoğun cemet şekillendirgen. Beşi atka, müngüzi buğuğa, tuyuqi kalıga, kuyruqi eşek okşaydıgan bulğaşka, köpçilik Kandagayni obrazlı kılıp, tötke okşumaydıgan hayvan dep atışıdı. Ürümçi şehri ahalri Şinjiang Tianshan yabayı hayvanat bağıtısında dövlet tarafından birinci derecede qoğdulduğun bu bir top hayvanatni naiti tezli uçurta alaydı.
0: Emdi kısa haberle anlatımız. Tönü gün 23. kadimlik dünya kan taktım kılgıçıla günü. Şinjiang'daki cayla merkezlik teşvik kılış, haksız kan taktım kılış ve ammavi menfaat boyunca halis kişisel görüş katarlık faaliyetlerden teşkilleb kanat yaydırıp, hayatlıklı kümül bölüdüğen ittifak, dostanı ötüdüğen cemiyet keyfiyatını yarattı.
1: Şinjiang Yakşıcay, Aksu Vilayetinin 2026 yıllık Tofeng Longsi Şinjiang boyunca Longzhou teklif müsabıqısı 6 ayının 17 günü Şayar Nahiyesi'de resmi başlanıdı. Müsabıqı mezgilde teşkili komitet yine müsabıqıgı katnaşkışlarını Şayanzhou Menzi rayonunu sayahat kılış, küsen 3 kat şehir hakiki menziri oyonunu görüşge teşkilleb, Şayar'ın özgücü tabi menzirisi ve tarihi medeniyetinin sihri gücünü toluq namayan kılıdı.
0: 6 ayının 13 günü Şinjiang'daki tunji, sünni akıl arkalık hasılı kılış bilen, hakiki menzirde suretki iliş birleştirilen mikro tiyatr, Kaşteş'de eks etken kalip, Karmay şehrinin Urqu rayonunda suretki iletti. Kısqı tiyatrda Jinsiyu Kaşteş'i, hikayenin yadrosu kılınıp, özgeçi tabi menziri bilen acayip garayip hikaye yukurulup, ey ayda icadi ifadeleş arkalık Şinjiang hikayesi canlık bayan kılınkan.
2: Örmetik radyo anlıkçılar, yukurda Şinjiang Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu için anlatışmadık.
3: Yolur oldu biz hemen.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
6: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğa alakı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit unlar üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, unlu yüp yigil bombaydı odana Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkarılgan.
6: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

0: Başlandı, hazırdan başla programımızga.
1: Tamam. Nahit kızgınlık plan katneşinlani ümit kılımız. Ona sakın ekadırlık dostlar programımız katneşanla buldu. Muyum ciddi yolu çoruları bu sefer sanla buldu. Onun da başka hem de bizden doyun şüphe kaldı mı? Bir vasit görüş bu bulu atıdı. Şu anda körüp durup anlayış imkanı itibar dostlar körüp durup anlayış. Mıdafın inşan kılıp, diyenzen kılıp diyende kişiler alıp kalsa hem de. Hoş yaksı kıp koysanla buludu değil mi?
0: Hoş yaksa?
1: He, hoş yaksa ya,
0: deyimiz. Onda demeyi yalur parak. Hapınma, yığır gömey.
1: Umaş hoş yaksam da köylü tarzsa iyi toktaptı. Müşlan ben bir kollap koyayıcı dese buludan işlan ime o.
0: Eğir kömeydi.
1: Ha, eğir kömeydi. Özü demeydi aşk etmem. Şuna ona ondan sağ ol. Dostlar uçuruları karsak, gengo balanı uçuruları karsak. Müşin kuva canı bir yolu koşuyorsun işte.
0: Müşlan yaksan uçlarım obdan gekanmayısız mı? Hoş yaksa ha. Kısanlı kırık, kısanlı kırık,
1: kısanlı kırık, kısanlı kırık, kısanlı kırık, kısanlı kırık, kısanlı kırık, kısanlı kırık, kısanlı
0: kırık, kısanlı kırık, kısanlı kırık, kısanlı kırık,
1: Şu hoşallıkta. Ayacan be ha, ayacan be.
0: Anlaşılan basanlı bol da şibiydi o dikisertten bir.
1: Doğru ha. İli derya.
0: İli derya bu oyları. İli derya körükü yolları miçide tosulup gitip de yol talaşmay. Severcan bulaylı emse de güzel hayat uçur yollup da.
1: Makul buldu.
0: Hoş geldin. Hoş geldik ha.
2: Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.
0: Makul buldu.
1: Rahmet. Rahmet. İlşat.
3: Yaksın.
0: Yaxşı.
3: Tanıştım ama.
0: Çıtıq.
3: Tanjelu. Tuçam.
0: Tanjelu.
1: Ey, makul buldu. Rahmet, hoş. Ekber Gonkuyna uçuyor, karsak. Şunlarla mavu. Sağ yolu başka vatlı körüktün, sucu ölkü körükü karapmağa yolu işte maşallah in tancık tosulup ketti deydi. İlyarcan Şisan yolları da maşallah acık depti. Nuruna uçuyor akarsak Tiyanşan bakçına ol dedik yolla koş yolu işte Ravan Cuma hazır çeydin ya uçuruna evet etti rahmetsiz gel.
0: Kaşka pahtaklıktın tokuzak yolu işte maşallah bekçik ya bir hatalike dikkat kımağaylı dep 618 uçuyor yolla ptu.
1: Çarıt doğru taksi niyaz efendim.
0: Şimakallı koş yolu işte yolla Ravan ken Aminigül Hanım'ın uçuru.
1: Galibiyet yol koş yolu işte yolla Ravan diye uçuruna kaldırıp dur rahmetsiz gel.
0: Boldu. Ondan Rena ayın bir parça resmi evet tutkensiz bu kaç yol işgeldi
1: günü. Galibiyet biz... yolu olmamdı. Rena ısçılaş galibiyet yolu mağın demez.
0: Şincan başı yolu mağın niye mi?
1: O
0: kepte, appak kepte.
1: Aldı kendi mağın da.
0: Oldu da. Boldu Rahmat. İli derya körgü yollarım içi de tosulup gitip de yol talaşmaya mağın elde de makul.
1: Şuna olama yekken de badam taksiyle uçuyorum yetküzüp oldunuz he?
0: Unutuk kaldım yetküzüp oğa yetküzüp olmağınımda unutuk kaldım cümle ben. Musaca uçurunuz. Yaxşı. Çoğun yoldan ikinci edin. He? Oy, işte tamam mı? Uçur bir yoldan hemse.
1: Mağul buldu, rahmet.
2: Getirip tut, hodu da yol kaybı. Rahmetken şimali yolu. Sami yolunuzdan doğmayan kısaya kırıp mağdım yıllar var.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Yadı karını uçur akarsa heyecan sen persoğunun sen şıkanızı kırıp mağdım yolun işte maşallah bek köpte uçur bir yerip rahmet sizge. Harılgaş sizden uçurunuzdan tapşırıp aldık, rahmet cümü. Demligen çaylarınızga. Esil temne uçuyor akarsak ma göç pazarına aldık yollar. Avan men mu duka aşk aşk anlavatı men deydu. Fervin deydu midun dağda garipten şarkı. Şarkı taşka aylanma kırış yığızı maşallah. İntan köp tosluş iğeri deydu. Bostangül deydu yöcünge koşuyorsun işte yollar avan deyip. Çepper tur taksi deydu garip bu güzel etrapları yollar avan deyip.
0: Karmay götürüm kör ki garipten şarkı tosluş iğeri ki. Sertemde mihman kılamsız deyip. Abi gör hocam gül mihman kılamış bana.
1: Mihman kılmen deyip beğedi beğen hem deyip. Bundan başlayın çünkü hem bugün kan dağılı dedik ki.
0: Göçvaza aldı dedik ki yollar ravan ki. Ben bu duka aşk aç anlavatım edip. İsil tem uçur yollap da makul. Midun da da o garipten şarkı şarkı taşka aylanmığa kiriş iğiz da. Maşallah intayın köp tosluş iğeri diye uçurunu fermin evet.
1: Deyip buldum hem.
0: Yöcünge yolu koşu.
1: Umdu mu deyip buldum.
0: Yalmayın mı onda olsa uçur ne?
1: Ekber kam Guanghui deydi, başka vakit görüştün kep, yüşen körük çıkışıqız maşallah, intayın köp de uçurup girip de. Özal efendim, Jonsan yoldurdu maşallah, intayın köp deydi o. Rahmet sizge.
0: Hazır mağo, say tesuret yolu, şimal canıp yolun işte. Hınaylı körükninki muşu, koşumcu yolda, işki maşına he?
1: Sol kol tarafta.
0: Sol kol tarafta, işki maşını sürkülüp de deydi
1: Buldu, buldu. Aşağı kegen çakdı bir, avaylap mağasla dostlar.
0: Jonsha yollarda avtomobillar intayın köp geldi avçanı özal evet tuttu. Makul rahmet özal.
1: Onda ma Şisan Kuay Sulu. Garip şarık yolun işte Şisan suyda o iğzi sol kol tarafta mı? Bir maşın azırak. Vaka boptu deydi cümle.
0: Doyundaki Zöhre. Doyundaki Zöhre. O Adılcan. Misay. Gongcudu. Dadısı. Minyun. Karlıgaş. Eyşenşin. 39-74. Diyor ama 9-7
1: Arzgül, Bibinur, Fahircan
0: Akniyaz efendim, Orzugül.

0: La
1: Hadi
0: Bibi Nur'un
1: canım.
0: depo olduğunuz Adılcan, Tahir Can, Memtimin Can, o Adılcan Katarlık.
1: Oho,
0: Hemen Allah'a
1: onda
0: köptün köprak maçı mı?
1: birden birden onda okutuğul tutsanız okup okulamadan ekan.
0: Okuymaz. Oy
1: Okuyunuz mu?
0: okuymaz. Bunda bizi
1: Duyun.
0: kollagan adamların ismini okumsak, anlayışların ismini
1: Evet.
0: okumsak biz adam bulamadık mı biz? Okumay.
1: Sensiz. Ay, toluk okup adam bu gittin bir gün. Şunu
0: Andın
1: onan...
0: mı şu? Emrah, Oman Nisa,
1: Ha.
0: Ayşen Şan, Orzgül he dep koyduk. Ne
1: Hı
0: bu ne gı teni kossa ben gü bəxtlik oldu.
1: hı.
0: Şincan Mayzon. He sizlere
1: Hı.
0: rahmet çıma.
1: Rahmet rahmet. Ha? Lautana uçura karsak İli Derya birinci körü kendin 70. tüven Hiparhan üstü kudüs zarlık geldim yollaşında ravan idi baya hazır hem tosulup ketke akşaydı dep ma Lauta mı? Sayat aptı mobil ne edep sayram İli Derya boyu aş taraflar yümekte devamlık.
0: Sen
1: Ürümcü kildike
0: şahansız
1: yeni sayram bu barıdı ke aşta sen aşı ünlü niyene aptı bu sınayda idik ke Lauta.
0: Özlenim belli seçen kemigen de o.
1: Bak geldi.
0: Taran taran taran taran
1: Ay
0: okudu
1: yollan
0: bunu.
1: yasa attı da şu an.
0: Sen şahansız 33 yürüyüşünün ki aldın maçınla sel köyüptü gafçın yadı karavet tuttu. O ne tan tan tan tan tan tan tan tan kılıp.
1: Meryem Gül Hanım'ı manda bir uçurlarını yollap da cuma aldın manda bir işlağı bulmadan bir işlağı cevliyi bulmanla da ciddileşmenla turmuş kınay ta ahit pozisyonu bulunla erkanda işini meyli koyuydunla hepten birinci günden başlangı işlerinle yakışı bulsun onda asla tırışıp işlenla da uçuru yollap koyup da Meryem Gül Hanım'ı rahmet he.
0: Neyim karım, neyim karım, neyim karım, neyim karım diyen gepken de bu.
1: At işleyen şen yolları koşulun yedir avan diyen uçurun ibu atış evet rahmet sizge.
0: Şıçıko yolları koş yolun işte yollar avan ki herhane aynı uçur ya. Ma Beymir Balla Doktor Hans'ın ki aldı kızıl çırahtı katnaş yakın sel köptü ki uçurun amu evet bu. Bugün
1: Güllengen
0: diyeceğim bir
1: yaşlılığına
0: yana.
1: değişeceğim aldı bir aptomobil kitu itip tike bayı bir şoför kitu itip tike şuna onlar çekip olgan tam aksına kapında iple taşlı itip de yolga. Şuna onlar güllengen yaşlılığına acayip açık yaptı nimi digen sapasız terbiye kömügen. Aşındak bir idem bu maşından peyrosun resim git atışka ülgüremedim şundan bir kamlaşmagan ademken de bir munç tıllap başıyorum. Demin yet gözümdük şundan kaplap gitip documa. Tamakının kıpınım yolu taşlamdı, aşında kısı bulamdı, muy tazı kadımları aşın tazlayman, tatman, aşını pakıs. Bir taraf kılman dep, aşı yolu yüse, kanda uludu, nimiş kaşında kılıdu dep.
0: Şu.
1: Gülengen yaşlı kaş nedeydi?
0: Şu emes mi? Kızım bir kimin o yerkin tamamdı o?
1: Şu kışı da yok mu da ayalı ya? Şimdi
0: Al
1: tamak kışı
0: İranlı
1: olduğunu
0: kapı gel
1: sandı.
0: kapıyor acaba İranlı yaşlı başkuranlar tazı İranlı başkan başkaramaydıgan bu kaldıngızla.
1: Ya aşında yerlerin tutup hep pek başkuranla ayalıkka. Bez
0: Başkan mı
1: yok
0: size?
1: bir işlerin tutup ile yapıp ilka başka sanla. Yok işten putak çıkarıp sen cidel taptın dedim. Muşunda bir kamlaşma işlerin tutup ağan
0: Eden mi
1: çağda
0: sen? Müştah mı kılam sen? De, başkuranlar.
1: aşağı. Başkurup koyunla. Dada pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
2: Donatkudun emdaldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dada emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Tallap içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Şuna
0: Allah
1: olay
0: akılına
1: Renay.
0: 174 katına sanat radyosunun.
1: Ettigelik yolları hansı bir semra programı ise.
0: Renay'ın dedi.
1: Renay oya tüsün terapi git vatkan nimke baya. Hoş yolun işte yollar avan dedi.
0: Renay
1: Halibiyet.
0: nimike dediniz size. Nimen mesuraydı ayın değil mi?
1: Halibiyet yol demezke. Oya tüsün yolda git bitip de şuna. Aşna kit atkan nimke dedim ben. Beymir Balla doktor hansı aldı kızıl çıraktı maşallah bir kadar köyüp dünya uçuruna amu evet tuttu.
0: Adı bu programımızda Ahmer White 10 zavutunu kollab kelip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığının sağlamlığı için devamlı tırış atkan Ahmer White zavutu Allah ayda talep kılgan.
1: Ahmer White unları Ahmer White yağları Ahmer White gürüşleri Ahmer White neki
0: açı
1: suları Ahmer White'dan
0: organik
1: konakulları
0: gürüş.
1: Ahmer White'dan karı unları diyendeki nurgu mesulatlar ba. Anlaşmalarımızın aldın talış bulalaydı değil mi? Onun başka programımızdan en iyisil temin özdeş faaliyeti gelmiş. Sertem Kroren Uygurları katlaşkan bulup hem de bugün Sertem Kroren Uygurları demiş. Şibilu'daki dukanın içiliş burası mı? İçiliş münasebeti bilen
0: tamaklarda
1: yerim,
0: yerim
1: baha. Kıladığan şunlar bir faaliyetlerin bakışı paket.
0: Ya Şibilu'daki aşı. Konsens canlı yeni dilajındalık karsan Sertem Kroren'i göründü aşağıda. Tamakları bugün yerim baha. Bugün biz bu aşağıya verip...
1: Nakmeydan bir vası görüntüş kılımız.
0: Hem filmden birini tatip kılımız. Roşen Gül'ün mühman kıldığı filmden birini. Andın programımızda Abdülmobil Kulübü paletimiz gelmiş. Namı kulaktan kulakı yetken. Pulun önünde deceydi kan. Molly Girin Abdülür katlaşkan. Molly
1: Çınakı
0: Girin.
1: Gana. Şimdi ola Zühre Canım. Zühre Canım ki ismi cumu. Ben okusam buldu ki.
0: Canim.
1: Şimdi ola ma koçan tatil bula. Dep bizden sorabdı ki. Oktuk çok şeydi o Karaganda.
0: Ya adır apı buluşu mümkün. Balısını mektep kapırıp
1: ya bugün düşen bir şıkı çıktı. Kaçam tatil buladı.
0: Heee onda o soğuk.
1: Okutukçum bandı.
0: Okutukçular bunda bu kıl esiyatınla bozum herkes işbadılıp sırtı çıkıp deme Allah.
1: Ya sen bayan mısın da o kıl esiyat bak. Kaçam tatil buladı.
0: Ya bağ olsun demişsin. Muş ballı.

0: Kırmızı üçün, he?
1: He.
0: Kelli gitsin ki evlatlar üçün dep dursun. Bu
1: Vay
0: bombası.
1: adamla hazır yama uç kaşkar uket tuğu çünkü uç yürüyor uket tuğu devir ki hazır onda bay
0: Şu.
1: toktaptu man dimey turay cumu men
0: Adam da
1: toktaptu
0: ezirtti.
1: man desem kanda ola dimey aşu deydiğim bobtu hazır şuna uç yürüyor uç
0: Ve koşu gitme ama bizden ballamışım. Bizden şuna kulu kutu hazır. Onda diken bilen. Tertili
1: Yettinci
0: kaldıraydıgan
1: ayın...
0: malımın kulu kutu kaskan.
1: Yettinci ayının üçü bilen... Yettinci ayının üçü, yettinci ayının beşi bilen tertilgi çıkıdığan iş var. Bilesle onu bizden sorumu sağlam. Sile onu hesaplap alı kaçan tertilde anı kısam, anı kısam deyip uğrulaştırıp kıp buldun lan onu.
0: Kışlık tertili var, tek yazlık tertili var.
1: He, şembi şembi
0: şembi şembi
1: bayramlar
0: var, bayramlar demaldı o. Tuluk.
1: Devatı
0: demağalı sırt yeni
1: Sıla
0: adam
1: şu
0: yapıyor.
1: Brekün kep bir şey yapmış 40-50 balık desit bir kınılara. He. Sıla'nın tatilini kütüm giden alanı bir köreyli de be.
0: Kuzuzluk mu?
1: Ma tatil de aldırıp teslen balır balır test test ödüp tügüt it kamağla cımı zöhre.
0: Uncu olam capalık emez cımı meslek de koyu keskin nimen la. Bek uncu olam capalık de kutma la. Keşi vakti balır mektep balır ile tanıştın çüştüler o. Çüdü o. Şem çüşmem de.
1: Çüdü çüdü.
0: Etigin sel etigin var demdi.
1: Keçi ber işlemeyiz la.
0: He. Keç tüsler o. İşte.
1: Şan kadırlap.
0: Hızmet olanı kadırlap. Yaşkın olan biz işkılıp işinip biz silahı tapşırdık.
1: Kelgüsünün ümitleri, kelgüsünün çırakların hemen silahı tapşırgan değil mi biz?
0: Ha valla anda bu kadar basın diye bak koyma silahı gidip koy.
1: Uçar tortak sen yaz efendim deydi. Sayıyla 5. körükten sucu ölü körük hikaye için maşallah bekçik. Azrak dostu şüphe diye uçurun evet.
0: Evet, evet. Xalq yolları körükdün mü şu Xuanxa yolu, Joni Doktor Xansı Qarapmanqa yolu işte Abdumabullah İntan Köpke özel noktörü. Abdullah Xotan.
2: Gek söylerler. Tekten kistet bozu mu şu Erdem Bağ'la dişağı.
0: Erdem Bağ.
2: Nimak olgan basam. Hemdullah Şevlan Balla. Eşet bir nimak olay bugün.
0: Kim dedi?
1: Aa, karvay ketmegen bosa, emsin yığıp mihman kan bosam deyip radyo deydik lan.
0: Erdem bağlı ki bir yerde mihman kımdan birini dedi. Davan canım yolları Miran'ın aldı, bek tosluk etti, bek tosluk etti dedi. Avçun Abdüveli'ye verdi.
1: Mağlu, Davan ne oldu? Doğuyendi bir anlık uçumuz, duku gönlüydü. Yani şu an aldın yüye kalamdı, degen sualdan sorabdı. İşki anlık uçumuz sorabdı.
0: 25 mi de 20? 25.
1: 25, 6. ayından 25. gündün kiyin emdi aşında. Aldın bir yüye kalıp, mağdıgan bir iş bak. Kuruluş
0: sebeplik ya. Mayta, kuşa taş yolun iki şimali bölge de, cimu?
1: He, şimali bölge de.
0: Narattın, narattın tatip, aşu. Nimik keyçe, maytak keyçe. Aşa keyçe yüelik malımız he.
1: Öz hal.
0: Bintiyen doktor hansı kötür mü körü gide hazır katnaş adı istupto. Aşağıdan ütketsek sel yakışık edip mayıra mışırıyor labda rahmet.
1: Halık yolu körükeden Huanhı yolu Junye doktor hansı karab mangan yolunu işte abdumu billah. İntayın köp digen uçuruna az öz hal eve tuttu. Cuma davan canı obi yolu Miran'dan aldı bek tosluk getip tuğu Abdüveli can hazır aşağıya turup kaka akbalba.
0: 73. başlangıç mektepten ki aldı bek tosluk getti yedi gav uçuruna azmet teşhür gitse eve tuttu.
1: Davan nelu mitçte deydi.
0: Lüşen kutsi VT yolu töt kutsuda tosluş bek iyi girdi gav uçuruna sayfa eve tuttu.
1: Aysa can köz doktor hazır közümde lıklı uyku ba mine dep şimdi dep taş. Sağıp görüp geçit.
0: Geçit mi sağıp
1: görüyor?
0: Lüşen yolu işvendin garbi bacakı yolu keç yollar aman kektar
1: gonkun. Bu musağıp göreyim ki dep ruhsat alayım ki de atıdı cümü mü Aysa can köz doktor gördünüz mü?
0: Öz kızgıdık edemem onu. En ahırkı bir meydan müsabakasını kürüp bakmışsam.
1: En ahırkı bir iş. İçiliş mürasimi yaş, yipiliş mürasimini kürüp koymayayım hemen de.
0: En ahırkı bir meydanını kürüp koymayayım. Settim sun.
1: Şimdi o like biraz köydüm de sorap kalsın mı he? O yerde bir. Da çoğun çoğun işlağı köngül bilgen kıyafet kırı oldu. Liuşen yolu yüşendin, garibu bacak o yolu kayıt yolla şunun daravan deydi cümü.
0: Abdumobil ayda vatkan şoför ustamlığa ben maturumuz çırgınlarını bir teşirip koyunla yolda nurgun Abdumobil'ların ki bir taraf yandıgan bir taraf yanmaydıgan ya ki işkilis yanmaydıgan oturduk çırak yandıgan ehvallah cık çırak atı da turumuz çırgınlarını bir teşirip koyunla hep amu tavsiye eden birine oturup koyup durcuma.
1: İşte bak yöle silahının idarının tavsiyan karap mangan yolun işte maşallah bek köp tosluş bağı digen uçurunu nur ustam eve atıp da tihkuduktan nanku tihkuduktan nanku şarkı yolu çıkıdığan yol bek tosluk getip da digen uçurunu ilhamcan eve atıp da rahmet sizge.
0: Ben bu korulunun ki kar yılgın işkide, ahtu işkide, ahtu kar yılgın, ahtu işkide, muşundak zırı di, yulgaç anlavatım ee de. Bir günde ne çim ayağının zırsını yul alaysaz?
1: Zır mı?
0: Zır evan, muş, muş, muş, gitti zırla. Hani kepez bunu arsadı ki? He? Bu zırlı uptu bu kepez
1: yok. Ay şey, şu an zırını mı digen kakşap yürüp ota attı ben, vay soğuru attı ben de digen, ara şunçede kıldı onu otursa kepek deyirem de. Aran şunca akkan değil mi onu? Kısa terakiyat rayonundaki vendana atrapı yollara var. Mihman kıldığın işiniz bulsa, ben mu basam kanda ola dep şireli şundalar
0: dekip. Ben ondan cikada mihman kıldık pulum yok. İsli yaşa uçuyoruz.
2: 1774 Çöbüzü Söylesi'dir.

0: 시다반 제노비를 왜 호장 따라갔다 마신 마켓에 수많은 제노 구마가 이어지게.
1: Maqli.
2: Raziya bugün Şibilo'daki sertem kuran ticaret başlamda, dep şunda oldu da.
1: Şibilo'daki sertem kuran.
2: Şunda oldu. Mal, Ekrem bugün yağmur bağmıken, ürümcünün kelgüsü üçkülük avara yakbalık bir karap yıkınla yağmur bağım bugün de. Hava bulut bulup ki içili de 22'den 32 Celsius gradus kıça. Et hava uçuk 23'den 35 Celsius gradus kıça. Mışayın o 7'nin çükünü hava bulut bulup hem de azırak yağmur bağken. Temperatura 22'den 33 Celsius gradus kıça mışındayken. Bugün yağmur yokken cümü.
1: Ma alımcan değil mi? Acayip kızık edem gidiyorum. Yaxşı misiniz dostlar, yaxşı tutunlar mı, aman yardım kılınlar dedi. Ne oldu ki desek, akşam maşinamdan otunu üçemeyi dedi.
2: Hı.
1: Öğüge kırıp gitip kulak kaptım he. Etigen çıksam, maymo tükepti, tokumu tükepti. Kanda kısam buldum, söyleydiğim maşında birine girip söğürt papırın hem de bunu kanda kılınız.
2: Maymo tükepti, tokumu tükepti?
1: Tokul tükep etken bu soğuk, tokçet çetip otaldırıp versin otan. Maymo bulmuşsa otanmaydı ha bu maşına. He, telefonda, telefon oynayan dike maşını otaldırıp koyup maşından içeri. Açta oldu. Çokum akşam maşı öyle baldır kırmayı, korona aldığı maşını toktuk koyup maşının içinde oturup telefonu yapıp onun dikili kırpık etti.
2: Öyledikiler telefon kısaç, he makul makul deplam yürüp kırpık etken bir iş var demek ki o ha.
1: Çokum maç takıldı. Bu musun normal maşını edip ki vatka eden maşını aldı.
2: Ey o alımcan isimlik alımcanlar mı şimdi aşılan kılam değil?
1: Orada alımcanlar bakıldı cuma onda aşılan.
2: İsmi alımcan bu musa, kuhan işleri niye hem de bu? Kündü maşına idavat kaldı, maşını otunu uçurmayı kırpmış, mayların
1: tokçunu tüketmeyi kandı. Alımcanların içindeki, alımcanların içindeki yamalların bekemancı mı? Bekeme alımcanlarını ben. Bir işki alımcan tutuymuş kılıp, ne mi diye yaman ey?
2: Kanda alımcan bu kaldı. Yücünge körüktü, maşallah bek körüktü yan uçurdu, memtimine efendim, evet de.
1: Yamalları çıkarak mıyım, Kaşgar yol kavrum ma, dafa yolları da maşallah sel köprü ki alay tostuş yok.
2: Maun, rahmet, sunek.
0: Yolu süre köprüsünüz, Yücünge, rahmet, ambulansı yetme aldıcın. Aç bulak saksan su almışsın maşınlar naik kutsan sıkı bulak çekti.
1: Estağfurullah.
0: Sebebi lan yörgüngeydi bir maşın sokuşu kütüp yolun yegenini aldı.
2: Şunlar et digen ambulat oraya aşkıl git kepti sizde. He bopte.
1: Yörgünge körte maşınlar bak köpken memtimin canı okçuri.
2: Ma teletcan sorabdı ki sertem kır oran gulcuda açıdıgan boptu mu alınık etim şunda digen de kıkantın la dep.
1: Açıda açıda.
2: O rap kaçan aşıyor sertem kır oran gulcuda açıma uğrun izleymen deple şu ketken pitti. Kanda alık etti.
1: Tağladı, bağladı, yürüp oynayıp geldi.
2: Nara attı bir dem, çoğun kuştaydı bir dem, mayaydı bir dem, mayaydı bir dem, ili derya boylurdu, yürüdü mü, bir kılgan şeyini unutup gelip sayı etti. Şimdi bu kettik o. Salam can neydi o, Xeyra sende mi, Arda Çağ tarafı karap mangan, yönülüştü maşallah bir kadar köp.
1: Neydi
2: o? Uçurulan yollap da, tönü gün bu ma, Can Çağ'ı körüp diken, nek meydan gibi yürüp salam can. Şunlar bir kıl, ayacallık bulduk ya, nek meydan dikiyorsa, bak ayacallandım ben, hazır hiç bir silmatı da ayacınım da, şunda deydi.
1: Kürelip gelsin sen yıraktan.
2: Eşi birip kürüp de.
1: Yak mesela oturduğa ye bak yırak. Ooo yırak çok.
2: Kürdü hem de eşi kürdü de kan uğrulla boğandı ki onu.
1: Ben çırağın inanarak kürsem pek cilip gidiyken ben.
2: Çoğun ekrandım köstüp durduğun tüse.
1: Ulgen neyimin tat şunu köstüdüğün?
2: Vay o çırağını kürmüşsünüz mü? Hem de siz o top tepkini karap mı dağı bırakıl? Huzurlansanız mı bulduğun değil mi? Topçılarının çırağı
1: karap mı dağı?
2: Siz neyim çırağı karayız topçılarının de?
1: Aptapçıdığa yerde oturup kalsanız da. Anlı iş var ya. Ee,
0: çırağın yapsız. Ben de o sırcağın ışığının kadar havalanı yaşını etki gelirken hayırlı bota yol içeri girişti. Kuvan soyluğu, cüneyi dokturganızı aldık koşunu çatsın bulayım dayın kürde.
1: Makul,
2: makul buldu. Hasan Can Atuşnik'i uçurda Hicasen Peyrisoğlu'nun Yücünge Karap Mangan yönlüş acayip tosulup gitip doğu. Maşallah bekçikken deydi ma uçurdum. Bir paylanıp gidenler dostlar.
1: Firdun.
0: Ma garbaylamı yıldın aerodrom tüzüne tüşülüğe karıldıgan gayanını vurtanlığa. Kardeş kilometre kaga aldıkta maşınla in dayın köp karşılığınızı maşınla aldı.
2: Makul buldu rahmet.
1: Uçurun omu erençisi ayalçı ben her kandak nesin onçu. Dünyadaki bunda o dikkat karsanla her kandak nesin ki bakıl. Erençisi
2: ayalçı. Hem de ayalla bege uçur ayalçı umamdı. Erle bege uçur ayalçı erençi umamdı.
1: Bazı almıştırıp yer koyduk Allah'ım da. Erle ayalçı ayalçı erle derdik etkene.
2: Nakşılanı maşına ayırt ettik ayalçı erençi depçü.
1: Nakşın omu şunda mı ya? Umu şu unumu her kadar neyse erkek çizsi var mı ki deyim ben. Ben de öyleyim ben.
2: Şunda oldu da. Doğru dediniz.
1: Aynen. Del taraflarında mı erkek çizsi var mısın?
2: Zühre balım deydi. Hey! Çıkın la. O da diyen
1: bile. Mecnun tal. Mecnun tal var mı bu uşaklar ne gidiyor? Acı erkek mi çizim o?
2: O ayalıcı mı ki?
1: He çizim ya şu.
2: Bakın nazik dursa şunun da çıraylık gelip.
1: Bu da o yoğun kapak direkli var. Ayalma.
2: O eren.

0: cumamdı. Götəklə ərin cumam. Şunlama Zühram oğlum uçur yollabdı ki uçurcan.
1: He.
0: Biz vallahi o mu da deyin. Silah onu da digen bilen. Vallahi bizden zihirik getdi. Arabamı sak bulmaydı. Vallahi mı aramasın 9. ayda. Yani şu kutuşlar yani yığılıpmış. Yaparımız pek iyi. Caber işleyimiz. Bəz vallahi koyup verip onda demanmayımız. Keşte digen bunda derste yaralaydıgan işler var. Ögün iş karaydıgan işler var. Erkıl materiallarını körümüz. İş çık değil mi? Biz kılıdıgan. Sen ayad oturup gelip iş yoktu. Senle kanda oldu. Benim könlüm kildi cümü. Benim kalıp darımı tigidi. Dep şimdi depti cümü.
1: Ya onçilik işini kımısı bulmaydı. Dikkalamı etiz yarıkta dikkançılıkta kılıp kaydıp kep onu ketmelerini anca bunca bilep koydu.
0: Ketme bilem de. Ketmelerini oğaklarını. Keşlerinde yelen suğurdu desiniz mi?
1: Ya oğaklarını besen iş kılıp kaydıp kep anca bunca oğaklarını da bilep koydu. Ha. Ne işte şu kaydıp kep anca bunca derse yerlap koysun ne bu oşa şişko. Biz mi anca bunca biz
0: bire saat derste yerlap üt tıskanda üt tersi deyme uçuracağı şu 40-50 balığa şu.
1: Ya bulamı bire akşam biz su tutmaksınlar ya ge, fanda kıldık ya. Oy, ondan düşünsünüz hem bu. Öz kıpak mı kayışını başkalarına sen mi birer gün kıpaksan testek bilindi o herkanda kesin. Peki şu kesimin ehliyi nispeten onca ola testik yemez de o.
0: He, silahın aşı kesiminden ehliyi de şuna demek ki biz Zührem Ali.
1: Ulan birer gün gibi hayırlı akşam programısın, birer akşam işine baksana kanal olduk yani.
0: Hazırım Nurgullah işine oylaydım ama iş kısımda oturup paranlaşıp da külçakçak falan neyim digen peyzeyeyim işine ak depçi Nurgullah işine oylaydı kendi. Şimdi digenlerim bağ mı etrafımdaki yıkkın uruk tıkan da uspura derlerim için. Şunda, şunda rahat gene kızım tıkla kanda rahat dep edep koymam. Şunla Aygül Hanım dedi yolunu mu erkekçisi bulamdı uşurcan.
1: Da karapik ne kadar bazı yolları mı açtık
0: buldu da.
1: Mesela say yolunda çiğ et sana bulamdı erkek ay yolu.
0: Erkek bülü etme ağzıma. Ha, i̇ttifak göreceğim sen.
1: İttifak yolu mu erkek yolcuma?
0: Haysi yollan ayalcı demekçisiniz. Ma ikinci aylanmış onun erkek değilsiz yakacan.
1: İkinci aylanmış.
0: Yokur suratik taş yollanı o inıklı erkek değilsiz.
1: Erkek yol.
0: Mayta kuşa taş yolu çö.
1: Mayta bu mu erkek yolu? Hala erkek yolu.
0: Ondan olsa yokken gelmişsin başka yolla.
1: O bez bir ömüşü. Öyle ki
0: piyadeler koçuları var. Ay minne.
1: Mezir. Mezir koçuları var o. Bunda Bağcılar'ın çirki çığır yolla, aşağı erkek yolma çığır yolla. Nurtayev çorbası.
0: Şuna ola ne?
2: Hey hey, kandırak, hoşur canır, hoşan gül, akvalanla yakşıma.
3: Yakşı.
2: Cuma, ben de akvallaşmadım. Ağabey, komşu yol kışır versen, yeni hayat yolları ya da var.
1: He.
2: Başka gitti ya, şuna ola bir akval şüpheye dedim, hoşur canır, hoşan gül. Yaxşı durvatkan sizə, hə?
1: Nurtayka, yaxşı.
0: Yaxşı, yaxşı.
2: Yaxşı.
0: Hə.
1: Yaxşı, Nurtay.
0: Yaxşı durun, qatnışıb durun, da olsa. Reşidə.
4: 174, reşidə, yaxşım sizlə, Azucan Yuli, koçumlu sıralanken.
1: Makul.
0: Hə, makul buldu, rəhmət, hə? Qulcu, bayandayının teğə uçmıkən bilet alamdı, qulcudaki dostlar bir dəpəgən bolsa, deydi, cümü.
1: Danlıqdan uçuyor, dəpə. Danlıqdan əkək yolu.
0: Şuna olan şenbi günü keşten tatip şuna olan taza ondan pul tapama atma demdi şireli iş kılıp.
1: Şenbi günü başlatma neyim sahip ki?
0: Uxuldum demdi sahip görüp uxulap gündüz uxulap keştim sahip görüp uxulap başına kıydı tazır.
1: He yeni olan başlıyor siz kes katıldığın için hazırlık ticaretiniz ticaretinizge ve hazırlık kılatkan kesmenizge təsir yetkizmigen əhval aslında. Ondaki başka faaliyetlerini kılancı mı?
0: Şunda maşı
1: özünün
0: ışığı puhtemez çoğun kaptı cümümüş. Çoğun olmamıştı.
1: Siz aşımışlar, üçüncü ola kıp getkininizden aşılar bilemdi mesela siz o da öyle pek yapmışsın. Aşılar üçüncü ola kıp getkininizden aşılar bilemdi. Şişe oynasak,
0: körü atıldı dep sizin oylandı.
1: Bilmedi siz ne?
0: Şuna ola ama alımcan bir uçur yollaptı onda emez. Dönü gün ballarını su oyunu kıl takaya çıkan. Bek çarçap gitipti ben. Şuna ola koru kırıp oğan vaktada maşından maytice çıktılar içilip. Maşından motor cimci top getken dinkin. Üstü diyen şu anda yepi itip yağdım diyor. Çüşüp gitip kaptı ben. Mesela onda digendek onda dört alımcan mı emez bu musa? Ben bu hiyeli çeçen zeyrek alımcan değil mesleği de. Şimdi de yaptı cümle mi alımcan?
1: Hem de söğreç maşası yapıp söğürtüp bir yerip ben kaçlaşmam ki toçu.
0: Tün ökün su oyunu kılığa çıkıp Allah'ın aşağıda yiyip gitken gibi.
1: Su oyunu kılığa adamla. Ne gibi adamın su oyunu
0: kılığa? Takı adık deydi o. Takı su oyunu kılığa çıktık deydi o.
1: Takı verip su oynamaydı
0: o. Oşuna deyipti o. Bana takı su oyunu kılığa çıktık deydi. Su oyunu kılığa takı çıkan deydi.
1: Oy takıdık sulan oyunu soğuğunuzda şippek ne yapıp
0: şu mu işine kalkan değil mi?
1: Şu.
0: Bugün merkezcan aşık gözünü yırtıp içip mağında işe. Şunlar kayaya çıkıp oynadılar da sorap turalımızdan
1: abi sorup biz mi oynaydık?
0: Daha bendik ki daha çok tötes dükkanından aldı ki yol mençe aşıyor. Ayalçı yol çokum.

0: Bu da katına sakçılarımızla değil bunu. Aştalı kıldı.
1: Yusuf Can bir erkek kıtanlayın.
2: Yusuf Can Roşan geliyor. Kabire mağo Dungvay Khan.
0: Dungvay Khan.
2: Azırak yer içildi. Yeli toplup kalıdı. Bütün sıraktak asla. Kutlatan mı değil mi? Açı sivilin sertlerinin yanında yeni bir yudağda otatılan yer var. Aslında yudağda otunuz da kestik mi? Atamak yatıp ayağını mesela edip üyeye kestik mi? Ya
0: Dilay elikçe bayamkı ne kuvan? Yakıp da anlap akıllı. Hele yerinin bektirişip git bari deyip yamalıgan ço?
1: Haa.
3: İşkeliğimin akır yazıgan şey evet koydum.
1: İşkeliğimin? Ben
3: bakın kalacak
0: yol işini sürüyorum Dilay işi. Yol için mi
3: dedin? Ben yılakı izbidenem. Yalçak yürümden işini sürüyorum Dilay işi.
1: Haa.
3: Şu da fırınlanmış 100 bin kalak öyle otlağa git ya. 3 bin kalak öyle bir tatlı yol için bir uğraşıp. İçin sıkılıyor gibi sorgansın. Oylar baksan ucu kısak insan dedi ki özel bir çift yaptığımı var ki.
0: Ya boldu ki hala.
1: Aylık gün liyansayı kılıp biz çoğunda uyup kaldık da doyun uçur yolluduk o.
0: He.
1: Liyansayı kılıp da ben zısaydın şuna ola yol düşümüyle işkimiz çoğunda uyup kaptıkemiz. Yol düşüm bunun iki işkinci tamak kımak buldu. Aşkanı karap mı koymam da beni şuna dedi. Depçi şuna dedi o.
0: Ne işte dedi.
1: He o 70 bin falan uydu otağım ile yol düşme ne şu. Çoğunda uyup koysun işlem demeydikken. Tamak mı etmedeydikken. Üzerim güçlük baktım bakken tuh benim asli. O 100 bin falan dolaşık uyladı otağın dosturum gayvaz kımsan bulduk hemen. Dep şuna dep. Du. Bırak ettim Jongdu bulup onuşlup du. Üzün tipip du isapta. Ha Jongdu buğunu lan buptum nime. Şunun iki yılı aşı bırakla onuşlup şuna amdan bu ketip siz.
0: Bak hat ne minada çıralık yazdıken siz. Deki yenil set.
1: Şıkılı aldırma yazgan hat cümü şunun da çıralık. İlip ilip yazmap da herhalde şunun da çıralık yazıp da. Ha buptum şunda uyluğunuz toğra. Hakikaten toğra.
0: Ha bu yaxşı gəpləkən biz xata təhlil qopduq bu gəpləni.
1: Şu,
0: ə. Ə, bub da. Onda olsa Dilay. Əmsə, davamlı tırışıb əmsə, çünmə. Vay, o, çoğun oyumu hep qalasla.
1: Hə, o, buludu.
0: Təbii ilə birini qaldı qoram. Çoğun oylan hep mütəq etdik, çox küçük oylan sola qoyduk əncə mə, dəmə.
1: Ə, çoğun oydu oturup mütəq, vay, burun oyumuz yaxşı kəntdik. Atıq, icarağa oyumuz yaxşı kəntdik deydi Allah bacı mı?
0: Mırdaq
1: yapın. Ə, 100 bin falanlıq oydu oturup, hii, burun aş icarağa oydu küllerimiz şunun da amdan kəntdik, çünkü aş oylarımız pəyiz kəntdik, dəpə şunun mikrin əsləydiğən bir işlem buludu. Şu an o... Vadi nəsi erişkəndin ki, şunçilə xoş bol alam siz, ta hazır qıdakı oylığan nəsirəğiniz gerirsiniz.
0: Şu.
1: Şan yu, şan yu mən şərqi koçisi yollar avan, digən uçur ne? Şirəli əvə tuttu, cümü?
0: Qalibiyyət yolları koç yolun işte yollar avan kən, Şinhua, Canıbı yolları, koçlu niyət yollar avan kən.
1: Abdullah Xutama Perhat Rişit namıdaki bir kimlikini tip vabdu. Ma kimlikini tip valdim, Remin Guangchang tarafta, valla. Vallahi çürüp koyuptu, herida kegen, çürüp koyuptu, deyip. Siz şu bunu yaşıyor, yıkın etraptı ki. Halık kolay sakçıkanlık tapşırıp yerine, Abdullah Hüten.
0: Zoya Hanım uçur yollat kararım.
1: Kim deydi o?
0: Vallahi yakşı mı, deyip, yakşı.
1: Yakşı, yakşı, özünüz yakşı durdunuz mu?
0: Uzun yolda kendi çaktan mak kırıp gitti. Ne hadi yakşı o şeydi? Uzun yolda?
1: Uzun yol, seferge çıkıptıken de.
0: Siz hazır, ne de?
1: Altay'a mı hemen diken de, ooo bir günü.
0: Altay'a?
1: He.
0: Ya onda o çakını yakışarak konuşuyorduk.
1: Altay'dın kaygı çakışıyor.
0: Onun bir alaydı bir çakçı ustam gitmeydi onun. Tatıp yürüyüp yamaplı koyup buldu cümle hem de şuna mı ya?
1: Onun bekliliği
0: meksuz izlep gitmişsiniz mi? Hazır ne derek siz?
1: Ne gibi
0: işte.
1: Ay yakın etrafta bir çakçı ustam bu tavsiye kısık yakışı cümle o yerde.
0: Ha şu en yakın yerde ilgili yakı basınız.
1: Bu musam da o maşının eydep yani üye bir yerde çakçı izleymen de büyüsünüz tekim o. Küçük gene zedi tekim çoğunlap gitmişsin.
0: Şu hazır ne derek siz yakın etraftaki çakçı ustamların almışla bir depesi var. Hey. Bu şu mucu bekkelik. Biz çak mucu. Karşı çiçtik. Likin açtık bek. Bir tane hop kıyıp kaz bek parayken kıldık ayışmış.
1: Aa çoğundu buluştun. Aa zehirlenip kaptı. Bir liyansayı kıttık ya Dilay öyüldü. Şuna ola yol düşüyle işkisi yap. Liyansaydın sel azırak. Vakti ütüp gitken seyini kıp koygan mı? Ya ki teoliyalarını bek almıştırıp kıp etken mi? Şuna ola aç. Zehirlenip kaptı.
0: Açta işke. Eh. Davan şimal yolları kaçan kuruluş tügeydi o. 8. ayınınki ne çizdi? 7. ayında çizimdi, 8. ayında çizimdi.
4: 2. aylanma da mağa bir maşininki. Keyni kubi şan iş gidip de. Şirkiş, kise, kembinesi bakı.
1: Bu aslime emes de o.
0: Yok,

0: MS.
1: Hein?
0: MS. MS. Adılcan.
2: Yolu kavraya Danko gördüm arkadaş çıkıp yakıldı maşın.
3: MS.
0: Adılcan.
2: Yolu kavraya Danko gördüm arkadaş çıkıp yakıldı maşınla in dayıkıp postaşla.
0: Makul. Mağol kaçka tokumçuluk kızıl çıraktın maşını bazarı geldim yolla araban geldi ya uçurunu bir simini yakış gördük ya maçımız evet iptor.
1: Hüyl yara Allah otadın ya adam bek peziyeler işleydi ki ve işin şüphin kalırdı köy kentim. Nimda peziyeler işleydi öyle de sayayet aptı mı bile neydi? O barıdığan turduğan yeri şu aşı sap sayayet orulur tursa.
0: Sayayet orulur vardı o.
1: Sayayet orulur da asa sen yazdı sayayet aptı mı bile neydi o kışta taksiyeydi o digende kaşınak.
0: Lakin bek ziyerikti.
1: Sayram bu bir vat kalıyor mu şu yazdan yakı hazırlık için 15 kitim bir buldum ki sayram bu vardı.
0: Sayat orulurdun dek
1: niye kutlattı? Kuduslarlık vardı, kulcuk vardı aşağı. Meksus kulcuk var mı? Bana kalma.
0: Açtak, niye yok diyordu? Lan hu beylo koşuyorsun işte maşallah sel köptü ya uçurun tor taksiye rozucan evet.
1: Hazır elik sayram bu bas, abdubusun üç küsüm kemeyi abdubusun oturvalıdığa alet yetti hazır. Mihman kıldığın işler kanda o ketti hedep oylanı. Bugün mihman kılım deydi
0: o. Mihman kılma.
1: Kanda o lütkinem.
0: Narat bayın bulakka sayat kemekçi boğan dostlar. Kel narak kip kilon acıma bugün hava bek soğuk durdu. Dep tursun cevap çürüyor lapto.
1: Şahı oturuyor iğrit usul diye edigen uçurun ablacan evet. Cuma rahmet sizge.
0: Kız depçu.
1: Ne?
0: Numurga karap dedim. Numurga karap dedim dep.
1: He makul.
0: Şin AKZ 095 kent yok sana. Kızken o dep.
1: Dep de anne.
0: Ne uçurap kaptı de siz bu anne ya.
1: Müşü gelip ne kıptırgan vakit uçurap kaptı ki. Şimdi ola ayı acalıp yey dep de gen evet kendime esli.
0: Zoya hanım yaktı anla bakla.
4: He. Ha işte ben son gel. Olup. Akşam yoldan şuna çıkıp bakka çıkıp. Şu eser yolda. Şunan bilen biraz yoldaşlar, sıkçılar dilindekilerden bulup olmaştırıp 70 lira zemliğe para çoğaldım. Şu emri maşının köyünün çarkını yamutup almıştırış gerekti. Ya bıraksam almıştırış gerekti. Şu azır idrarımın atıratı da kest oldum. İçerim bir yani hep maşının kutlaya gidiyen.
0: Biz de onu yedikam dönemde. Hem sefer var şunda ama.
1: Alıcıdan köprek tavsiye kıldıgan. Aşı hem sefer bağlı olur ki bulunca ustan bağ.
0: Elik altın kılıç. Yürümdü kanı bak şunun yendili bir koru var. Uyan tapalatsız mı da yanlı ne?
1: Mühfaz Akşıhan'sı aşı. 65. oturduğu terapi bırakmalısız. Sana doğru terapiden daha meyip.
0: Oo ma eyle.
5: Beijing vakti saat 10.
6: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telifil iş alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telifillasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
8: Navay ustam, nallarınız Ecep sınıya pişip de.
9: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
8: Berket olur mu?
9: Ha?
8: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdın mı alay?
9: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
10: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen kualana koşturan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
1: Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
0: Donatkudun emdaldım sel toğuzup şikine.
1: Dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

0: Makul.
1: Makul buldu.
2: Kilometre emlakçılarının köpek koçuna, kumaşına bekletme tostat yakar.
0: Oldu makul.
1: Makul buldu. Rahmet. Nurgun anlık uçurumuz ma bir rakımını yollap siler. Şarvayı ma kaytkan diken. Şunu savma kılıp, sılırşı tiğin update alını çürüva sana buludu, cümü.
0: Telefon ama sözleşken hatırısını tekşürsülen buludu. Telefonda, yüzün telefonda lan. Teşekkür buldu dedi abi. Bir teşekkür etmek ha. Onda yine...
1: Şuna ola ama beymir balla doktor kansıdın. Dunhan şahı geldi. Bunu yolla şunu da ravan kendine uçuruna yadıkar eve atıp ducumu. Sattar efendim.
3: Beyen şimdi körgün törüle miner şibil uçuruzda abdallallah in tayin köp ötet etkendi yollar abi.
0: Makul buldu rahmet.
1: Makul buldu Sattar canlı rahmet.
4: Sağlıklı kadı durgan dostunuz. Aziz'in oldu çıkıp şu vakti. Dersiniz numarı çıkartırdı.
0: Makul makul.
1: Buldu buldu.
0: Tatıp da ne? Madukan ha buldugan ne? O nanxu beyludik dükkan sertem kuroram bu.
1: Nanxu beyludik ha.
0: Nanxu beyludik sertem kuroram o.
1: Hazır resim tatıp aptı qoma ayın oçu. Resim tatıp elip qaya bu dep qınla dep.
0: Nanxu beyludik sertem kuroram bu bu.
1: Bugün hem de içiliş murasımı qıldığını, ma tamaqlardı yerim ba qıldığını.
0: Şibiludik. Faqat
1: şibiludiksi jumu hem de ma daven Şimal yol dikisi, nâng koşu, nâng kutarabdaki bir bilip bugün yerin bağırken o disanla toğır bulmaydı.
0: Bulmaydı.
1: Şibil odaki dükkan içiliş mülasımı kılıdı bugün hem de. Şu münasebet bilen yerin bağı bulu da aştırıp gidip verip kalsanla namadı düştü.
0: Basanla buldu.
1: Tamak yap, çıkıp kalsanla buldu ya demek ki.
0: Hoşun olsa yine ufçurlarını yığılsak. Sattar efendim uçurunuz, Sattar. Sattar.
3: Beyen şimdi körgün törülen miner şibil uçuşuzda abdallarla in tayin köp ötet etkendi yollar abi.
0: Makul buldu.
1: Mağul Rusya yaşa bana bir uçur yol yaptı. Mağul tuğur taksiyedin birisi Bolsanlı taraftan Honsan taraf karap Ağılığa yani kızıl çırağın bizip ötüp kettik. On taraftan kızıl çırağ yenip dursun. Köyümüge mi neyme? Bir muy tazı kadim yol tazı ayıp ke tas kaldı ya şun soku etkili. Karap mağa ile yaptı gün bir kadar dedin tatıp kalsınlar. Karap bana sağla olmam da bu kızıl gişil çırağla dostu mu? Mağul Rusya yaşa şuna uçur yol yaptı. Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
5: Tonatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
1: Dada, emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
5: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
6: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Şunlar Nurcu yolun kovma dayıdı sertem kırara hazır içilip atkandı mı? Atayın ayağlamını yuvalı kıp koydum. Aşağıda mihman kılım edip yuvalı kıp koydum. Bugün aç 20 baha vakti mihman kılığa adamlarınla da buz mihman kırılığına ama 6. kilim hazır bir dostunu yuvalı kıp koydu. Nurcu yolun kov ayağını yuvalı kıp koydu. Aşağıda 20 baha da mihman kılığa iş yok kalsa. Ama İlham canı bana.
1: Hey, ay bir
0: bakalım. Sertem şu bilonu kaysırat buket ayağlamını iş yorun aşağıda bir mihman kılığa yapıp da.
1: Vay aç konser sıçanda bir çan varken al kaç teşeğe bir gün satılan. Aşkım bir
0: kandı. Kırık mıyı üçeyi satıdığan bir
1: şey miydi? 200 bin anan birinci kalite taşımda karsanlı bak kızıldı 100 kilik sertem kırılarında fiziklik. Ay bağa vakti da biz bunu uçurtup karsanlı bir aç başkalarını aldı bir yüzümüzdü kıp. Bizden resim çıkıp koysanlı bitken.
0: Ya ama uçup yoruku git parası cümle uçuracağım.
1: Cik adam bal
0: adam kıcılıp.
1: Vay dep vay dep bağ bop
0: bop. Vay vay. Mevutkamı barıda karan sizi karmaydı yani mevutkamı.
1: Mevutkamı karamı koymayı bizim patipe çıkmışım da. Yüzümüzü bir kıp koysan olup ki. Kadake edip de koymanı, kadake edip.
0: Hayır, daha az bu şüpürsenle cıkırak çığ tutup uçuracağım. Cık anlık uçlarında bizim tonuyla kalan teklif kolaylı.
1: Doğru. Sayılı ma Guanghu körükten tipi daşı körük geçe yolla ravanken. Deydi, makul. Şimfo çorunuz. Şimfo. Ormanda bir inanılmaz depresyon var. Depresyon var mı onun var? Depresyon mu diye
0: ona? Şibilo depre basınız.
1: Şibilo diye ne koy?
0: Konser şan depresyon ama. Mesela
1: dağ ne mi dağ hangi spor mendesi? İki kat binanın ismi nimdi de onu kaptım ben.
0: Hey bizden bir nimi bak film işildi kaç film karanla?
1: Aşer ba tamam. Doyun shopping hall'da.
0: Doyun shopping hall'da koşuyorum. Tutmayan vakit mihman kılımı deyip kırıp tutmayan ya. Ekirgen bir film var. Doyun shopping hall kırsanla. Aşını bir körgütün la. Enik oranı başladı. Şopur dostlar bir külsanla. Köz aldın la. Kilo da. Enik oranı deyip en aşınan da.
1: Ürümçide yağmur bağ mı kadar? Bakken cuma yağmur. Ürümçide bugün yok ki. Ayet yok ki. Ügülük ki bak ya. Bugün hava bulutlu bulup kiyin içildi. Temperatura 22'den 32 Celsius'ya grazıkça. Ayet hava uçuk. Temperatura 23'den 35 Celsius'ya grazıkça. Muşanın 17. günü hava bulutlu bulup kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 33 Celsius'ya grazıkça. Müştap oldu ikin.
0: Uçar Tortaksiyen yazı efendim neydi? Cihan Gavsu aerodrom karapmağa yönlüş tosluşundan kovun aerodrom çıkışı yığızdı. Yani bir 20 kilometre işip gitti. Miye de bek tosluş ba de uçur bir yerip tucuma. Rahmet.
1: Bana mağınım deydi. Julien Koç'u Şin. Şin mi? Cudiyan'ın ki yeni daha deydi. Şin mi? Cudiyan'ın yeni daha deydi o.
0: Şin mi? Cudiyan.
1: Ürümçü bir plus sen aydın ama aldı sen sonra çıkan çıkan. Açta kıl açta bir kılın ha. Yüzümüz bir kılın ha rahmet çıma. Şimdi mevcut yanın ki aldı dede.
0: Saat kaçtı da Paris'le dedi sevgi.
1: Abi bir program çıkar mıyız? Biraz saat bir planımız.
0: Ablacan dağlarının Şihanza daha saat tarafı karap azraklı mağız kürüdü deydi. O Nurcu Ulu'yu kov inek bildirdik ya. Şihanza daha saat deydi. Siz aşında vatkan mısınız bu he?
1: Şin meyciu diyen deydi bu. Nam teli.
0: Şunu lama gül kamer deydi mi? Ettiğen bek aldırıp gitip öydün gırım kumayla çıkıptım he. Onda az resim çüydüğün iş olsun. Öyü kaytıp kırıp, onda gırım kılıp. Sen de resim çüydük bu para.
2: Zaten sorun sözü koşuyor işler ama.
1: Rahmet de say.
0: Rahmet, rahmet cuma. Abdurrahman Şemer. O mu ba işçi mi? O mu ba iş?
1: Meldi. Abdurrahman.
0: Düşünce aşına kılam iki. Adet aşına işten kıp koydu.
1: Hoş nasıl yolu çırılırım kem kalmışsın. Cuma ama sen yolu çırılırım kem kalmışsın. Yolu çırılırım abdan bir yerip ma. Bir uçtur bak ya şunu bir.
0: Yetkizeyle.
1: Şincan'daki 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanına katlaşkan okuluşlarının adetki Ali Mektep imtihanı arzu dolduruş tertipi ve dolduruş usulünü pişik bilişi. Adetki Ali Mektep imtihanı arzu dolduruş sistemisinin meşgulat usulünü ilgilişiki yerden biriş üçün 2026 yılı 6. ayının 14. günüden 18. günü geçe Abdonum rayonumuzdaki imtihan bergüçlerine adetki Ali Mektep imtihanı taklidi arzu dolduruş sistemisi içildi. 2026 yıllık adetki Toluk Otur Mektep'ten pütküzdüğün okuvuçlarının Toluk Otur Mektep okuvuçları ok seviye imtihan neticesi, universal safhasını bağlaş, yerlik ve mektep imtihanı teşhiriş neticesi mi maskademde ilan kılındı.
0: Onun başka kadirlik dostlarımda keler haftadan başlayıp hizmet vakti de özgürüş yoludu. Dönem bu bayramlık demiliş yıkılışıp kaldı. Dikkat kılış tigişlik çünkü keler hafta hizmet vakti de özgürüş bulup 6. ayının 19. günü cüme demiliş koyup yer alıdı. Goyen ben gontan ilan kılgan 2026 yılı kısmen bayramlık demiliş günlerini uğrulaştırış doğrusundaki uxturuş kasasen. Dönem bu bayramlık demiliş vakti 6. ayının 19. günü cümeden 21. günü yekşembe geçe cemi 3 gün buludu.
1: 3 gün.
0: 3 gün demiliş ba aldığımızda.
1: Korlu var da yaxşı ba. Toqaldım ha. Ne oldu? İşte bomba de. Onda suçlarla niye aldık?
0: Karışımdın hemen düşen diyen bir mana çıkmam da. Rızongül hanım deydi, mağı Dauhan'ı kırgızge vakitte Sertem Kroran Şibilo'daki dükkan deyip Kırgızsan'la buludu deydi o.
1: Oşlar mı?
0: He.
1: Abdurinci abi çoğunuz.
2: Rüyüz yetini tört vazgeçiyorum tabi. Sen kaç şerifi yolu. Üzgünüm top kuzunu baştan hoştan aldım. Karnım karıp aldım yollara ver. Sürekli kim oldu? Üçgün şeytan çıkan katı oldu mu ne? Sen canlısın sen üçgün var. Üçgün var.
0: Evet doğru.
2: Bir de 15. sayısı da mı açıldı o?
1: Bugün açıldı
2: he. Sertem programın ki.
1: He bugün açıldı o. Var mı seni?
0: Uyundu kör yollar tey. Ma er yoldaşlar hem bana ayağlanan yürümeye çişke yüyeli kılamsıla abop da hemen yol düşümünü yüyeli kıp koyayı için onu daha üç taşıya verip nürümeye çişeli kanka dep. Örümçede doğru taksi ayda iş için pırağı ilip ne çildin ki ayda gelip oluduğum üç doğrusu bir çüençi verip koygan bulsanla dep ma bir
1: anlıkçımız
0: çöre yollaptı. Üç yıl he. Mesela taksi ayda iş icazet namısı alsanız mı buludu? Ya ki doğru taksiyinki özünün ayrımken uyan he? Onu alsın bulduk he.
1: Taksiyinki ilan belan.
0: Taksiyinki ilan. Kiyin taksi aydısanız mı, doğru taksi aydısanız mı kolay yolladık encümü?
1: Yani doğru taksiyinki ne basınız kiyin taksi aydıymetsiniz
0: bomba yada. Doğru he.
1: Onun da taksiyinki ilan belan. Cevla.
2: Oşu canlılar, Roşen Göller kaçar bugün işin şu barıda aşı sertem bir öğrenge.
1: Var mı ze?
2: İşin şu barıda aşı. Ben aşı dervazını aldı da saklat bırak. Uçacağımdır o şengin maşını şükümde la şibil edik et. Zaten kırarağın şümde kılı kırgen kıllam aş keyne dıllam aşo. Düşüklü kirep. Düşüklü kirep aşo. Bir miman kozu yüteyi bulan et.
1: Miman
0: kozu yüteyi. Tövbe gündü o yakın min miman kıl dep durup du. Seher bulbul miman kımak çıktı mene. Deydi bu kızlar miman kıl kuzluğun bu ketin lama dep. Şimdi digen kazan bugün özgür et. Gaplarım tesir kımap dönüyün. Şuna olay gücün yolu yollar avan. Hacilmişsen hacil gücü çıka deyip ustas pullarınızın da birka hacileydi Allah çıkında çöpeyle kımağın deyip sizde şimdi de şirelik.
1: Ooo onu hacil gerekli yok. Şarkı iş gücü ama meşk bastı mitüven keyçe yollar avan key deyip erkin kamış çöre yollaptı. Erkin
0: rahmet,
1: poşa.
0: Rahmet.
2: Koşucular o sen günü kılırım yapsın olmuş vakti. Yakşı. Yüzyıl bozun eskadi yolu kire. Daha devlet kamı yolları koşuna yakışık kaldıravan
0: he. Makul buldu. Rahmet siz geldi mi?
1: Salam can.
2: Salam bir özet tuttuk. Yolu sağırı yeni mağdur. Yeni bir özet tuttuk. Sağfını gelende. Yanıya bırakmadan yeni özet tuttuk.
1: Makul buldu rahmet.
0: Makul makul buldu. Rahmet siz geldi mi?
1: Helal forun. Kilin ha açtık. Resim çöp doyunu çıkar varsanız buldu. Biz miman kılımız. Çünkü baba bizden doyunu da şüphin kaldı. Ben kollayı demez mi?
0: Rız.
1: Onçilik kıgını kırgen da pence yapan sekin buldu cuma.
0: Oho da benzin en çok tamak kadar kürsken he. Mesela en iz mihmanlarını da benzin ile mihman kıldım de biçiyorum da.
1: Şu.
0: Kürsken de he.
1: Şu. Da benzin ile mihman kılıçken çoğun şuku mesela. Sizin bu açtık vakitleriniz bu bakmağın mı da benzin ile mihman kıldığa? Mesela mektep tokuğa baktığınız ne ait bir yakışı bir resim miman kılıç olarak daha penci ile miman kılıç dikenden çoğun işçi mi
0: o? Vakla aşına miman kılattık hem de hazır mı daha penci ile miman kılıç dikenden?
1: O durum şunu dağıtım lan. Yancı kutuşluk miman kılmam da. Halık yolları mı şu? Daha penci ile miman kılsanız yakışı yakaran. Daha penci tavsiyenle mi alırsınız? Bir daha penci tavsiyenle.
0: Çöptün bir üç dörtünü alırsınız.
1: Ha bu oldu.
0: Ya miyfe alırsınız tez.
1: Ya onun yine bir ne çıkıl seni vurup miman kılıç etmeydin ha? Daha penciyle miman kılsanız hele bir artık çıkım, artık çıkımdan sakın kalsız. Бирэ ашканның бирэ юмбулак чозук башлап калсаңыз караң. Уның бир тал дапенҗи чыга алмайды караң уның. Ач яңсай паңсайлар лам дурмыч булып китәдән, ә бир дапенҗинең пулы бердән дөтүгәйдо. Яңсай белән лам. Уның ник ассасайдан бир нәчен чыгырып

0: Аңлаватқан аңла 107.4 қатыны сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программамызды Ахмер Вайт ұлыры, яғлыры, күрішлері, ачыстолыры, органы күрішлерін ішілді ватқан әміші ұстымалшылағы миннеттарлық білдіріш вә ұстымалшылағының ке сағланмық үшін давамлық тұршы ватқан Ахмер Вайт зауыты алайы тәләп қан, Ахмер Вайт зауыты қадымлам алайы тәләп қыған. Программамызны яна мышы автомобиль клубы палитимызда намы кулактан кулак жеткен пулуңузду тежейдиган, машинаңызды койсоңуздан машинаңызды үй сөздейдиган молли игрин аттылдыр катнашкан. Шинжаңдыки аң исилтамызда шүрүш палитимизге катнашкан болса, Сартам Кроран калы көчө көрсө. Сартам Кроран бүгүн ашы билердик дүкөн ичилди. Сартап барбыз.
1: Биз шундай кылып кандай дейдик, ма 47нын биринчиси, 47нын биринчиси дедикми, 47нын 7нчиси дедикми?
0: Иштимизде 47 биринчи болсунча
1: эмне? Кандай кылабыз? Şu baytal yine yemeye kaldık ki. Çünkü daha oylap kısam.
0: 47 yılından
1: mıydık? Birinci sosa şireliyken çöyleyken şu an. Yetinci sposu mu yedip mi oylap kaldım ben. Şireliyken şirelik.
0: Lağgın gönü çavca şu meyu cünşi en diyen faşin şi de. Uruştu mevlen deydi o. Huyucan Johnson'ın ki aldıları bek tostluk etti deydi. Riya mı?
1: Riya.
0: Yolsuz dimde buruşuyorsunuz lan?
1: Vakti duşur kaydırımda ona buruşup da o.
0: Şu.
1: Vakti uçur kaydırmadın da uğraşkın ev mu?
0: Şu an.
1: Bana değmiz hem de. Adet ayalla hem de yoldaşlarla vakti uçur kaydırmadın. Bir talay geyeksem. He ya ki yak dep koyup sen ya bildim dep hat izip koyup sen. Bana sel kardın dep uğraşıp kalır hem de.
0: Ben telefon kara bulturmuşsam sizde ek dep bunda disonsunu tıkıntılak gitme ama.
1: İşleydiğen tutsam dep çö.
0: O dek mühim işi olsun çö telefon kılın. Bu telefon ne? Dep bu dağdan hem de. Ne kılsız? Şuna mı yarar sen?
1: Şu. Bugün uruş kalan bu sağlar nemik birin lan? Şibili oldu ki sertem kırıra yugur. Aşağı birip şuna oğlan.
0: He ma. He. Demek ki oğlan ne ma? 174 ki vaxtı uçur yolu mu da onu anlap meyve atkan tutsam de. Pişkiliz kırgan çatım atan. Maşine de dağ uçaydı. Şuna da uruşup da. He. 57 ötkende dedi de. He. Mükafatı yarıştık demek istiyende.
1: Мында да.
0: Мукапат ир бундай жолсаң
1: ерсең. Сиз мен бир тал гап кылгандыкке. Ранай, райлам я. Шуну улан биз ашына парезлерни кылып, өзүбүздүн калысы боюнча.
0: Анда ойлоп кеттик го, сиз ман мукапат алган вакытты жолдумо да деп айтканда.
1: Шуну улан абу Ширали биринчи болуп тамды. Ашына илалык кылып коймуз ба Ширалини биринчи болду депла? Илалык кылып коямдык я.
0: Мукапат уйун берели.
1: Берели, а?
0: Nim bermez.
1: Nim birey. Abdul birem sile deydi.
0: Abdul? Birli. Molli girin Abdullar da mukapat duymu kıpadık şirelik. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzda tecaydı gam. Molli girin de mukapat çıma bize. Şirelik ya.
1: Davan. Kulak kılıç numaralı sile simazını gizip evet ha.
0: Çi davan donlu. Koş yolun işte yollar avan diye uçurunu Mahmut çabı atıp da. Ama işte bağırlığım balam için diye anlıyorum.
2: Yaşı bir işte.
0: Makul. İşte bak yolları Dabaza yolun işte yolla kıl ravan ke diye uçurunu elgi yara vatıp da. Konuşa yolları yolla ravan ke.
1: Davan elbek naldı geç yolla ravan deydi. Yadıkar.
0: Rufi ile uçuru makul.
1: Rüşengül yettinci diyen tanız o deyip şu inik bomayla ama şu bayı çö. Şuna ola ne buldular deyip. Rahiyeti bulsun deyip şuna deyip koyduk hem.
0: Ve şimdi acı yollar avan Abdullah Hoten uçarı. Aksu avat Nurbağ yolları koşulun üstünde avan ki adı gavet için oğuç evet tuttu. Molligir'in Abdullah'ın 10 yıllığını tebrikleş pahalı itti de kanda itibarlar bak. Biz bir soru yüteldi mi? İtibarlar köp.
1: 10 yıllığı da çok mu? Yine bir istimalçılar için bir pahaliyetini oranlaştırdı.
0: Biz bir soru yüteldi. Koç özen Nenguangchang'da maşallah selcik ki akhirida yok ki eti khiri de Mutalipcan. Altay yolları yollar avan. Tien Zhongshan kötüsü yolları var, Emdullah'ın uçarı. Nanhu Nalu yolları koşulmuştur avan, ben sizden uçarı. Şarkı aylanma karma kötürüm körüge koşulmuştur avan, jibunu uçarı. Uyuya tutu yolları, yolları avan ki haytna uçarı. Ben eğitizlik işte geç anlavatım ha de vafadarım uçarı yollar, siz rahmet. Ul şarkı, Nanhu yani Cenubi aylanma yolları yolları avan ki de uçarını Ömer Can evet tuttu. Azraq boş yerə.
1: Şunu olancı ma o 7-ci deyən tıqlar o deyib ma uçur yolla atqan
0: oğuşlar. Demiduq 7-ci
1: deyib. Əməliyyat iş qaysınlar 7-ci bulmağan. 7-ci başqı bir 7-ci bulğan oğuşumuz gəp mi qımıdı əməliyyatam da qara baxsam.
0: 7-ci bulğan adam yox ki 6-ci deyib kildim 8-ci yubdu. Korulda hazır diken başı sertem.
1: Sertem
0: kuroren kalı göçü ügür hanısı bağ mıdı koruldar hep. Koruldu bağ, dabazadı bağ o sertem kuroren.
1: Korulda dabazadı bağ.
0: Oksuz seyfi konçandı.
1: Var aile deydi o, bizge sertem kuroren bir yana açıyor. Yerin başka birisini teklif koyup diken, şu an uğruşup dümen bilen demdi. Fakat düşünemeydik an yakınsızken kuroren
0: aile. İşkanlar birbirisinin lan gibi ufkatan silah olmuşsa.
1: Şu ufkanmayı uğruşkan işte o hazır.
0: Şu.
1: Kuşamay birbirisinin gibi düşünemeyi çö. Nurgun vakitlerde eri yalan yemi görüşürüz birbirisinin gibi düşünemeyi, birbirisinin kalbini düşünemeyi. Özellikle karşı taraf nisiyatını düşünemeyi asasen şuna uğruşurdu.
0: Çidavan, badavan, cudavan, yollar, yollar avan kek hoş yolun işte edip, abletleri işçi evet bu.
1: Altaylı Gavcadın ayrı durum taraf karap mangan yolun iş. Musa Çağın bek tosulup gitti. Dünya uçurunu şükran evet bu. Rahmet siz gelicim o. Şorbulak Gavcıları hoş yolun işte avan deydi Hazretili. Şişen Donciye taraflar yollar avan deydi. Toru taksi Rozcan. Rahmet de malaga he.
0: Buldu.
1: Şuna ola şuna mı taynık?
0: Düppanlı dedi.
1: Yetinsin diye çidmasla dep. Çidmas kımı da ku beya da kumu kapatı der ber.
0: Düppan dep tılan
1: sile. Hattem dep tılaymış.
0: Düppan demeymiş sile?
1: Yok hattem deymiş.
0: Ooo düppan dep tılanım oğlum uzun bu gitme. Çoğunla bek tılaydı. O düppan dep. Bopma bizninki boğullarımız ya. Oşta oşta bek tılaydı. Düppan. Kalıvaş.
1: Biz ne yaşıyor? Şu ettem şime dep tılaydı. Azrak biremdi bek ilgi.
0: Ettem şime?
1: Ettem adem bu kaptı dep ilgimda.
0: Kuzgan demek ki mi?
1: Ya çoğun kılıklarını kılıp, poğaçı kılıklarını kılıp. Poğaçı. Çoğun işlerini kılıp. Özümüzden cenik uçluk bir gekmay, özümüzden cenik uçluk bir işkımay. Daha bir kerilip kesek.
0: Vay o etten bilen düppan yıkımı kemek. Düppan diken gep çoğun. O ehli yok diken gep bu düppan diken.
1: Düppan diken düt diken gep mu?
0: He ehli yok diken gep bu. O düppan da ehli yok diken gep bu.
1: Kalısı yok deydi elbisi.
0: Zıttılay tecrübe olmuşlar. Kovarış deyip tutulup koydurmaz.
1: He, kovarış deyip tutulup koydurmaz.
0: Niye bir gidip gittin o?
1: Yadıkarıdan uşağı rakarsak, Davan Elbek'ten parlak mihman hasını aldık ya hiç yolla. Şun da Ravan deyip uçurup yerip tücümü, rahmet.
0: Davan Elbek'ten parlak mihman hasını aldık.
1: Oylan uçurunuzu tapışırıp aldık, rahmet sizge. Haydi, çıraylık maktab keplen kıptıken tuşuna olan. Şunlar tayınınla yok ya deydi bölcürge de. Çünkü bülcürgen bu ligirin Abdullah'ın ağız paket tok. Şöyle bu kapa çıkmaptı, çıkmaptı geldi bizim tayin yok devat edin.
0: O şireli yok doğru kapı toktan. Göçbazı aldı ki yollar avan ki istatemden uç oraya. Biz yok karan, aç kim git doğru kes şuna verir. Onun amal yok ama onu karan biz ne mi mamdak bir mamdak bir çöp. Anıq bemey, manıq bir viteli desek mi ağabey biz ne mi vicdanımız unumaydı. Bol da aç kim git doğru kes şu. Şuna mı ya?
1: Şuna oldu da. Lushenko otisi veytay yolu kesişken kızıl çarak maçlılığa köprekken azıraq dostluşpa digen uçurunu erişte ve etipti. Mən yettincisi bolsam sertem alay digen deydim ha. Bizim düppan digen çilçü. Şunu edipti.
0: Moho deydi o de. Moho la deyip deydi. Hum moho deyip. Dilaydı.
1: Kuppancı deydi o deyip.
0: Kuppancı digen.
1: He hum aşına deyip koydu.
0: Şibili oldu ki sertemle aldı koş yolun işte yollar avan ki. 47 ötken de birimiz digen. Mançinçisi demigdi o deyip kengi. Şu mançinçisi demigdi o şu.
1: Uşurcan 47 depti. Şuna ola ben 7'si dep bu gıçıla şu gep tüket tüdüme ilan mı çoğu başlığını kit kaldı.
0: İlan
1: başlığını kitti. Şuna ola hem de kandalı olmuşsun Uşurcan yaşkı çoğun oğandık Uşurcan'dan diginde ölçem kıldık.
0: Apam bek açık kese zadroşki depti olay dedi o.
1: Eğer 7'sini mihman kılmız digen bulsa 7'sini şu mukapat birimiz digen bulsak şu birinci digen toğu uşurcan şu del 47 digen toğu da ittin la he? Silahsine teyisle kim o putun resim tahtı evet koygan?
0: Vay vay siz ne mu tırnağınız göçünüzün içi gösterdik ya ne? Mertli ge
1: yeme digen sert demek çoğunu bu Mertli'nin içine ayak giyip maşına gitsen bulam demek ki mi?
0: Buldu.
1: Bu ayak bulu dike putonuzu buldu, ayak buldu dike.
0: Buldu mu keyni tuluk bu ayak bu. Bu toşa yemez bu ayak bu.
1: Keyni yıllık itilgen boğandı iken. Keyni itilgen boğandı iken o belki.
0: Putu çan turdu emez mi?
1: Çan turdu he.
0: Buldu haydisiniz. Paka doğulaklı balık eva putunun uskan korulmasından kargandı he bu. Açtak he bu.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Ha, chiqinglar, chiqinglar,
3: chiqinglar. Ha,
2: chiqinglar, taksi.
4: Shu o'tiray, shu o'tiray. Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey, usta, men radioni qatnasanlar, radiosdan to'g'irlang-a?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
8: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
9: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
9: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
10: Safaringizda biz sirdosh.
5: Bu programmani Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-nchi nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi aloyida talab qilgan.
4: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
7: Voh, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyotdi desa.
4: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
7: Barakat ullurdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga sindirib aytgan tursangiz.
4: Barakat uyingga elib kelib degizdigini yanali Barakat uni.
7: Bu programmani Tirt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kancı yirik edipini birer trik ve tırt.
5: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Çınak bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık için bakan trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirdim. Bunun önündeki balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlat için işiltirdiğimiz mengülük trik ve tırt.

0: Hürmetlik radyo anlıcılar, səpırağınızda bir sırdaş programımızı alışılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Dostlar, səpırağınızda bir sırdaş programımızı Şincan Radio Televiziya Stansınınki Yantarat Qapsi Sılıvşetin Dımas Qadamını anlatıldı. Programımızın Sılıvşetin Əptisi Dımı anlaşanlarına qarşalımız, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aval, Şinjanda nurgun jaylardaki otur başlangıç mektaplarının yazlıq tatili koyup beriş vaxtı bekitildi. Bu hapta hizmet vaxtı da özgürüş boludu qatarlı kuçurlarının təpsilatını anlayısla.
0: Radio Sayeti seypimizde bu yıl yazda Şinjandaki güzel Qapçıqay külünü sayet kılın digen məzmunda sözləp berimiz.
1: Şunda dostlar, andaq bolsa programımız oranlaştırılgan məzmunlarınki təpsilatını anlığa çürüatkan yol bulaklar.

Ondan uçur verip masallarımı buludu. Bugün emde yaptınki bir iş. Nah mı? Yaşar. Dostlarımızınki muşu bir heptini könüllük. Hatırcam. Ötküz için ümit kılığa asasta programımızın resmi başlap gettik. Ondan boz uçuranlarını saklayımız. Ve işin supumuzdan numarı XG1074 FM.

0: Dostlar, anglavatqınlar 174 qatnasında radiosının səpirinizdə biz sırdaş proqramısı.
1: Şundaq dostlar, bu proqramımızni Xotan şəhri Qarqaşoli 55-ci nömrə yerləşən Parikat Aşlıq Mayzavti alayda tələb qılğan.
0: Onun da başqa tirik və tirt tığlarını bazara salğan tirt soçik şirkti alay tələb qılğan.
1: Şundaq yuqurqı orunlağa rahmat etdimiz və işin supumuzğa kəgən fıçırlağı qarvəssək dostlarımızdan Qurbanjan Julasud Sarininki aldıdık yolları avanda pıçır berip du.
0: Tortaksi Rozjan deydu. Yeminasanın atrapıdık yolları maşallah sel köpürek deydu.
1: Rahmet tapışırıp aldık. Nurnun avazlı pıçır bakken.
2: Davan Cenub yollarım koş yönüştere.
1: Buldu. Davan Cenub yollar koş yönüştere bakken. Adım avu Alımcan degen dostumuz avazlı pıçır berip diken siz. Likin inik
0: Anglatış ölçümümüz yetmedi ya alınacak kan. Siz hapı bulmaymış. İnağıra kılıp yapımız yazmıcı şekilde yola pek.
1: Şundak. Mesela soraydıgan dostlarımız Amal Babos bir yazıqçı yazsağla teximu bizninki düşünüşümüzge. Hem dostlarımızga ilgi toğru yetküzüşümüzge kolaylıq. Cümo.
0: Mau üç asımlık dostumuz depto. Şoför dostlar maşinamdan motor kinişkisi ütüp ketken Ürümçide kayısı orunda toluqla bicirimiz deydu. Motorlu katnaş basınlarının başkoyruşu orunda basınız oldu. Kazı bengi basınız oldu.
1: Yeni dostlarımızdan Zöhre Hanım, Şinfu, Meyli Renşan Katarlıq dostlarımızma Allah'a tuttu. Mani yoktur. Badam taksi. Yakin de aptap şundak çıraylıq çıkıvatı du. Val val kılıp dep. Hoşup gitip du mana. Yakşıp du Ürümçide mu hazır.
0: Çıkmadı.
1: Çıkmadı. Hazırca çıkay mı, çıkmay mı deyip şekilmedi.
0: Ya hava, bugünce hava bulutluk. Onun için içildi onun için. Mandak yapma. Şimdi onunla yeni bir hoş haber bana yapıp durdu.
1: O, he.
0: Depikin ha.
1: Ben demdim.
0: Esi depikin ha, kadar hoş haber.
1: Muşu hep de dostlar, vakit, muşu hizmet vakti de özgürüş bulduk. Kadar özgürüş bulduk degen de. Hammamizga ma'lum hamda Duan u bayramlik ta'minlashmo yiqilishib qoldi diqqat qilish tegishlik shuki bu hafta xizmat vaqtida o'zgarish bo'ldi ya'ni shu 6 ayning 19 kuni juma kunida ta'minlash qo'yib berildi. Guoyuan Bangkongting e'lon qilgan 2026 yillik qisman bayramlik ta'minlash kunlarini o'rinlashtirish to'g'risidagi uqtirishga asosan Duan u bayramlik ta'minlash vaqti 6 ayning 19 kuni juma kunidan 21 kuni yakshanba kunigacha jami 3 kun bo'ladi. Mana xush xabar.
0: Ay, yana bir gap, yana bir gap. Ma dam ilishda. Ha. Ma u yuqori sur'atlik tosh yo'lda haq ilinadi. İlindi, ha? Ama ilerisi ilindi, ha?
1: İlindi ki, bakalım.
0: Şuna olan yine bir hoş haber de mirin etkize, ya? Ürümçi şehri yukarı yeni teknikli kesipler tarakiyat rayonundaki töt. İlliklik yetkiziş amibi hacetkansını yeniden işe kırıştırılıp, halık kolaylık eslahalarından derecesi östürüldü. Yakında Ürümçi şehri yukarı yeni teknikli kesipler tarakiyat rayonu, yani yeni şehir rayonu, Argun Tenterbiye Sarıyı, Tömür Yol İdarisi Sodi Çemirki Katarlıq Adem Zic, Töt Çaydiki Amivi Hacetxanını özgertip işe kiriştirdi. Yanılanğan dinkin, anı boğaqlar üyü, avtomatik beden sırtıdın titirtiş əsvabi Katarlıq əsahaları köpəytilip, yaşanğanlar, miyiplar və kiçik balısı bar ata anlarının ihtiyacıqı tən itibar berilip, xalıq kolaylıq mülazimətinin illiqliq dərdisi yanımı yuqur götürüldü.
1: Tan yaxşı buldu bana. Yeni davamlıq dostlarımızdan fıçırı qaraymız. Məşhur atış digən dostumuz Şi Xuanzhonglu qoş yönlüşdər avan dəb də tapşırıb aldıq. Rəhmət.
0: Şuna olan Sancıda hava bək yaxşı deydu Nursahan.
1: Sancıda hava bulutluq gə demək. Buldu ki aşıq.
0: Salqın demək ki.
1: Salqın.
0: Şuna olan mavo Davud Ali isimlik dostumuz Məlulkan pensiyaya çıxıb gətdim o avazını anlamayımız qoydum. Her günü, muşu kez saat 19'da, keşlik yollarınızda bir Zemira programısını anlasanız, Mevlut İbrahim Mevlutkam'ın avasını anlayırsınız.
1: Aldığınız günü mü Mevlutkam'ın programı, yak aldığınız cümle günü ilik düştü, cübü okuyan vakitte, okyanusun ikini. Dostlar, bir dostumuz açtı da

0: Қадірлік аңлығычы достар, сапарымызды біз сырдаш программысының ақырылышыдыған дәмлерімі етіп келайдапты. Достарымыз білен бірлікті үрімчі шәһәрінің кейқынқы үш күндік авар айығы деқат қып бақайлы.
1: Үрімчіде бүгін күндіздің кечігіте ауа бұлытық болып кейін ечілді. Yukarı temperatura 32 Celsius gradus, tövən temperatura 22 Celsius gradus.
0: Şundaq, əmdə ət gündüzdən keçigə qaraydığan bolsaq hava uçuq boldu ekan dostlar. Temperatura yukarı temperatura 35 Celsius gradus, tövən temperatura 23 Celsius gradus.
1: Muşu ayının 17-ci günü gündüzdən keçigəcə dostlar yaxşı anlaqlar, hava bulutluq bulub, kiyin azraq yağmur yağdı ekan.
0: Vah.
1: Temperatura yukarı temperatura 33 Celsius gradus, tövən temperatura 22 Celsius gradus boldu ekan.
0: Şunda qamdayım şu 17-ci günü ya, 6-cı ayın 17-ci günü azraq yağmur yağdı ekan. Maşinni yuğuzuşunu oylaşatqan dostlarımız, bugün yuğuzsanlar yana buldu ekan. Çıqıp atdı bir gün.
1: Doğru.
0: Pakız saxlayalaydı ekan sizlar andikin yana azraq yağmur yağdı ekan.
1: Onun üstüge bu günü hem de 4-5 bal atrapıda şamal çıxdı ekan, juma.
0: Şunda dostlarımız mı hava arayda ünümlü paydalanğaysla, şikten çıxışdan burun, səpərge çıxışdan burun hava arayğa asasən şipaliyyatlarınlarını oranlaşdırğaysla.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıkılarını. Burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletiğinimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavuti alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
6: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
4: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdı dese.
6: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilirgan siz.
4: Bereket ulurdu şu. Un tıkısılı Bereket'nikini ekranda kulukumu sındır vetken tursanız.
6: Bereket, öyünge ilip kep degizliğini yanılı Bereket onu.
2: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Ondan ikən Tursun Jans tamıyadı Bauma çayıydı mırsı bakken he. Müşünün bir yolu apıraysız ge. 2019 nuskudaki Bauma çayı iken. Onun ikən miyadı birisi fashion'ın birini evet ki Luhu'nun ikən 2016'nın nuskusu de Müş kanç bol. Deydu. Ma o 90 minuttu he. Man bir evet preysiz müşünü bir bağlap asanız. Onun inkin, yine bir dostumuz apay bir maşını verken ne mi ne? Chia Kibesh'nin ki 2020 nuskusu. De bir evet preysiz müşünü evet preysiz. Ekber deydi hazır. Yakşı moraya seçilenmişi piyadlar kızıl çırahtın ötüdüğün iş doğrusu da azra kutuldap koysam. Piyadlarının kızıl çırıkı bolğandan keyin işip kese birer minut saklaysalar. Bu maşınlar ötüp gitip asa özenler jügrap mağa dikensiler. Maşını aldığa silerge yol bersek, bermesek dekhi yol bersek kendindeki maşınlar tek signal bisip getirdikken. Şunun özümüzünü mu asırsak, özgünü mu asırsak dey. Toğra ha? Meyli muşu piyadlar yoludun ötüdüğün optimobilla bolsun ya ki muşu. Ötüdüğün piyadlar olsun. Piyadlar olsa özümüzdeki çırkıdı mansak. Yeşil çırak yanığındaki piyadlarınki. Onunki mansak. Kızıl çırakta toktap tutsak. Abdumobula ötü varsa. Abdumobullarımı eğer de aldığınızdaki abdumobullarımda karapikı piyadlar yol beri batkan olsa laba vurmay türlü. Bek aldıra işimiz bu muğandikin. Aldık yani şu bir minutunun işi şu. Devamlı kuşurla karsak litip toktuğunun avazı kuşur bakken ala bakaylı.
1: Böyle ziyaretse ziyaretle çıkan akaylık olsun. Yolu sürersem şu Cenab-ı Azat suyuyla koş dünyadır avan. Yerdinge yollarına koş dünyadır avan. Sofır dostanın ünlü faydını tercih etmeyin ayağın.
0: Boldu, rahmet sizge. Ma aynı diyen dostumuz sabah Xonan Lu'dan başlayıp tutuşku başladı diyen dostumuz şu sucu yolunu özüyle yakışı bop git bardu azar deydi ha? Ma bir dostumuz ikinci kol tuğuan battı kolamda 2017 yılın ki sen senliğin diye sayılık deydi o. Bunun ben yolu videoya tursun Johnston'a. Yolu bettim beni.

0: Meyer bir dostumuz Yaşarcan Fentian bizi üşkü karap yıkına bizi üş deydu ha. Bizi üşkü karasam hazırmış o zavut taraptaki itekçi bahsi 100 mağın atrapı da bol diken. Onun inkin 100 mağın 200 mağın atrapı da bol diken. Hem de bu itibar berinlik boğan ki bahsi olsa 93.800 yöndün 198 9800 yen geçi bolad eken. Hem de bunun iki xil nusxası var eken. Yeni birisi 183 at küçüge ege, birisi 244 at küçüge ege eken. Bu mu oxşaş aşu Trishan ban, anan ki Trishan ja. Mışu Trishan Trishan ja Max Pro Pro qoşuş. Nurgun nusqalar bor ekan jumo o'zingizning ehtiyojiga qarab tanlasangiz bo'ldi ekan. Davomli qo'yishingiz bo'lmasa kuchurlar qarsaq Ahad Changbonning ovozi kuchur bor ekan. Birlikda anglab qo'yaylik ya. Ahadga gaqlan.
1: Hurmat shobir do'stlar yo'l qayra. Mashhur shimirning o'q yo'l yondashmal asosiyatdan to'xtalish yo'q. Mashhur shirki o'zdan niyat har xalq taqsimi oldidan mashhur. Dünyanın karabmağa yolunda, sanfa yolda maşin miktarı çalışır. Ha, dünyanın aldığı maşin miktarı köp.
0: Bıldı, dünyanın aldığı da abdomobullar köp deydi. Abay, karısak mı şu dünyanın atrapı da abdomobullar köp gen tokma yeni bir karabağa ya. Şu, bu şu dünyanın ki atrapı, çiğtay yolu, onun inkin mağı yüten yolu, huanxı yolu, bu şu 10. otur mektabının aldı. Yandaki işki yol lıkkıda maşin kendi modosla eğer de bre zörür işimiz olmasa bu şeyler hep ötmesek bu kadar ya. Şerzat ama ne bir vapta o sertemge şibilot ki dükkanı verip sizde ya. Qurbanjon dedi ishkini doktorxonadan aldida ikkili yo'lni ishda qatnash intayin ko'p avtomobillar ba ko'p deydi.

0: ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ جەھەتتە ئاپتوموبىلنىڭ ساپ توكلۇق نۇسخىسى ۋە توكلۇقى بىلەن توك قاچىلايدىغان ئارىلاشما ئېنېرگىيەلىك نۇسخىسى بار. ساپ توكلۇق نۇسخىسىدا ئەڭ چوڭ قۇۋۋىتى 180 كىلوۋاتقا يېتىدىغان مەڭگۈلۈك ماگنىتلىق ماس قەدەملىك ئېلېكتر ماتور سەپلەنگەن. CLTC ئىشى ئالدىدا ساپ توكتىكى سىجىل يۈرۈش مۇساپىسى 650 كىلومېتىرغا يېتىدۇ. توكلۇقى بىلەن توك قاچىلايدىغان ئارىلاشما ئېنېرگىيەلىك نۇسخىسىغا 1.5L لىتىرلىق تەبىئىي ھاۋا سۈمۈرىدىغان لىشىن ئارىلاشما ئېنېرگىيە سىستېمىسى سەپلەنگەن. Universal sijil yürüyüş musabısı 1300 kilometre yetiyordu. Saatlik süreti 100 kilometre çıkış için 7.19 saniye vakit yetiyordu. Baktık ben, yakışı mı yaşar can neydi? Ha, yakışı. Özünüz yakışı mı? Ben 312 degen dostumuz bugün Düşenbe Erkays Doktor Halan'ın etrafındaki yollarda avtomobillar köp, şoför dostlar avaylab mangli deydi. Boldu rahmat. Sər bulbuli, sizni mo qarşı alımız Guangqoy körüknün üstü qoş yönüşdir avan deydi. Avazlı quçurlardan 570.
1: Sistema 15-16'nın Audi A7'nin nesli bulatanlar.
0: Ama 570 kapınmaymış o quçurunuzda bira. Yazmışı şekil yollab bira. Ağaçan ba.
2: Hürmet şoför ve yol kavrayı. Yani makam hayır dünyanın aldığı yetkenlikken. Yani şu Samsung yolukçilik. Yol asa tetravanı yolları var. Hürmet şoför ve yol kavrayı. Ben Samsung yolu sepin çoğu maşın miktarı sel köperek. İtirdik istek. Yani asa tetravanı, asa tetravanı.
0: Oldu. Tursun Can Ustam avtomobillan bağlap yaptı. Anla bakayla.
3: 2019'un bomba çayıdakta 60-65 bin kadar alın. 2016 için Muhudak'ta Majman Bazar Bazar Bazar 60-65 bin kadar alın. 2020'nin Kibetak'ta Majman Bazar Bazar Bazar 55-60 bin kadar alın. 2017'nin Sofyan'da Majman Bazar Bazar Bazar 55 bin kadar alın. 2021'nin Kibetak'ta Majman Bazar Bazar Bazar 40 bin kadar alın.
0: 40 bin kadar alın. 40 bin kadar yine de omluk uçurlarına karısak, bana Nurcu Ulinko aşık bir vap size uçuracak kamlanın inığa ha. Şunu lan yerin bak tamak yap, aşın mağınınız mı ya, tek şu şeydi mi? Cahan Kizer, mağı uçurunuz mu abay bir anıcımız sorgan. Ma bay yigit sorabdi ki ama evet preye. Ma o şuhans yukarı boğan tor taksini satımayan da bizim sizge. Sevi, ben bir yaktırıp anlamadım ben gerçi maşini seti almışsam mı dedi. Ama maşini seti almışsanız kolunuzda telefon basılı uçurduğun apçısını çürüp alınsanız buludu. Onun başka radyo opkası radyo da alınsanız mı buludu dediğindek. Ablacan deydi hazıra. Yaşarcan kana yakışımı özemden inisi ya. Hazır yük maşinsini aydap ulanbay şofizenden öttüm. Hava bulutluk durduğu yamgur bağımı nime? Dep biz bugün Ürümçi'de yamgur yok. Ögünlükü bak ya Müşay'ın 17. günü gününüzün geçeceği hava bulutluk bulup azırak yamgur yağdı. Bugünlükün yakışıcı mı? Bugün yamgur yok. Bugün yamgur yok. Mami yakışı Toyota Livin'nin yanısından bahsini açıp buldu. İtibar bar mıyken karapaysanız dedi buldu. Ma Livin'nin digininiz Leyling demekçi ma? Leyling'nin bahası karapaysan demekçi ma? Ya al Livin diye maşinsinin demekçi ma? Leyling ma? Ya ki kaysi? Ахачан баны авазы хучурып айкан ала бакайла.
2: Илахи мен яшарга жол хавре. Сафан юле машкатин чодон 12-нче отурнын алдык чагычылык. Сафан гөйлөр аба.
0: Болду ахатка. Достар пайдалып кылыңлар.

0: Маш Шерзат шипинг юллап тике. Алла бакайлы.
1: Риясатчыларым келди.
0: Ма бивас көчүнү башлап тике шуне. Бизге татып өвөтүптү, э. Болду. Мау. Яна бир достумуз дейди мыяда. İşte bak yolu, muşu cinin yolu, minhua kod sıkırap mağındım, silahının idarının aldığım azırak dostu şüpha deydi. Buldu rahmet, azırak ilan anlaydı dostlar, ilan iken kayıt bilmez.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Tonat kudun emdi aldım, sel tokuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dükkanları da setiladı.
4: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyet katnışı alaysınız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Tonlat kudun emdi aldım, sel tokuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

Yaşarcan Yağgır'ninki 2018 yılı nuskusu battı. Tursun Cansu'dan evet bilseniz bir bahala bak soptikken deydu. 2018 Yağgır. İşte ama. Onunkin yine bir maşina 2020 nuskudaki Vilanda. Tötçak soruyduğun nuskusu de. Muşunu bir Tursun Cansu'dan körp bilse deydu. Buldu. Evet koydum ben maşallah. Baktik ben deydu Beijing Canubi yolu koşuyun işte ravanken deydu. Rahmet.

Yangnuskudagi Prado qanday bo'ladi deydi. Zavod tarafdagi yetakchi bosi 449800 yuandan 559800 yuangacha ekan. E'tibor berilib bo'lgandan keyin bahosi 399800 yuandan 559800 yuangacha ekan. Hamda bu motor saplami jihatda 2-4 yillik motor saplanibdi. Tok moy aralash ekan, Shuangqing deb qo'yamiz, tok moy aralash. Amda buningki masalanga Shuangqing 6 o'rindiqliq, 5 o'rindiqliq nusxalari bor. Ammo 2025 yilning nusxasi hozir zavoddan o'sha yasilishi to'xtaldi. Lekin sotib o'tdi, ha? Men 2026 yilning eng yangi mash avtomobilning gibi, ammo eng yangi nusxasining gibi. Amda bu avtomobil no ot kuchini so'rgan do'stlar 282 ot kuchiga ega jumo Prado yangi tipdagi Prado ha. Sar bulbuli deydi mu shu Guanghui ko'rikning osti qo'sh yo'nalishda ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Ayshamgul muallim bo'ldi. Noyit yaxshi o'ynabsiz narsalarda mana. Noyit chiroyli ekan-a. Meylerin şundaydı, Yaşan Beylo divanın aldığı koş yönlüştü ravandaydı. Boldu, rahmet. Yak o sertemdeki daha bu, uçuracakım, iman kıldıkan buldu. Boldu ya o, yerin bahalı kıldı bu, yerin bahalı içirdik ne bu? Kımet kımet, ne sana gibi kılın mı da bu? Kauçoyun yan diken dek mi da bu?

Dostumuz dedi, Surrud'un önce koşumçulu yingcuan yoldun Beijing'den lukarap mığa yönlüştü, abdumobula biraz köp deydi, he buldu rahmet. Bugün yağmur yok mu? Bugün gündüzden küçük içi hava bulutlu olup keyin ichiladi. Yukarı temperatura 32 Celsius, tüven temperatura 22 Celsius buldu gene.

0: Dostlar, programımızı devamlaştırmadığımız ha. Dostlardan gelen uçurlağa bir karapak aile. Adamla bekçek, ben hazır kırıp çıktım. Tursun Can İslam'dan bir avazlı uçura bakken çok anlı bitli ya.
1: Bu 15 için insan bilgini akıl koğuşu. 10
0: mıngdın 15 mıng etrafı diken ha.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, benim Abdumobil'in programımız ahırlaştı. Program reyasetçisi Yaşar Yalqın, növetçi muharir Murat Qobur. Emde dekhtanlar 174 Katna Senat Radyosu'nun anılçı aldığı durgan Tüşlük yollarınızı bizden mera programımızda bolsun. Hayır hoş dostlar.

0: Qani kelgan uchchilarni yetkazamdik Yashar,
1: ha? Do'stimiz
0: paylansin.
1: Oyada.
0: Ha, unda bo'sh to'lmaydi.
1: Bir gapi bormi?
0: Ha, gapi bor, bo'sh to'lmaydi, chingroq to'lang, qo'rqmay to'lang.
1: Oyada.
0: Ha, manda to'ladi. Oyada men baman jallik uchur berma, qo'rqmang. Nido xumya o'zay.
1: Sizning yoningizda men bor demoqchi-ki.
0: Ha, ma o'ng tarafimda Yashar bor, so'l tarafimda Mahmudjon bor mana. Radio aldıda, şu shipping hall aldıda, nurgun nurgun suyumluk anlıqçılarımız bağı, qorxmayımız, faqat qorxmayımız, ha?
1: Ayfarning dadasi shuning bilan qaysinglar bor deb yozib qo'yibdi. Bu nima shuki desek, manda bir Qunzaydan batti ayaqta apparat o'xshab atqa vaqt deb qattiq qoldi.
0: Bir pas rasmlab atibdi ma bevas tanishimizni hech kim yo'q. Ahmed men o'tamam dedim. Siz ko'rmayapsiz juma Ayfarning dadasi.
1: Siz
0: ma keyinimiz bir odam tumamdi, biz jami 3 hazir. Qo'rqitib qo'ysak.
1: Siz shu yaxshi davolning ko'zingizga doktorxon berib kelasiz.
0: Ayfarning dadasi kecha yaxshi uxlamabsiz, ha? Ey, javlarni uchirdan anglamdoq.
1: Anglaylar.
2: Ödüyüz yetkinlik yol tırmak teyiyom canı dışım alıyorlar kış şimdi sıramadık.
0: Yeni buludu.
1: Şuna olan kaplan.
2: Eser bana var ağzımın için bursa dizimdek. Kaçıklara kalındı o. Ağır kasıda.
0: Ağır kalmı de sapmasak durdu yaş ballanı onda demen.
1: Abayak radyo aşmağandan işim
0: uçun. Haa şu gep.
1: Bilmeydi de neymiş
0: lan bu. Şu gep şu gep
1: şu.
0: Anargül. Qağılıqtın Anargül hanım Zühre kız karşalımız ha? Ma ferdunca mı kaptı bana?
2: Yaxşı mı o yeter, kunduzay, hazır kasmalar hayırlı olsun.
1: Hımm, rahmet.
2: Ma, yindinluğda aziz yollar revan.
0: Hımm.
2: Anam için, riyasetini cesarığa eğir kılama. Adık çıkandık mı o ya?
1: Ha, adık çıkartıdı.
0: Eş bala işlemeyenim iş kıludu. Şunsun, ulap yani 3-4 saat uğurlaştırıp et dokucuma. İdiyacatın tiyarlık olsun.
1: Rahmet siz geldi.
0: Onun da ikiyen Beijing yolu, Tibet aşağı yolurdu maşin köp. Şimal dostluk yolu, Bayınqulun yolu, Sifan daşı, Garibi yolurdu maşinla bek köp. Lekin tosuluş yok deydi Abdikerem'in uçuruyor.
1: Sevi sizin mi kızgın karşalımız, Aynoche sizin mi karşalımız mı bir vası köşü görü itip de.
0: Şunun... Başka yerde ma, başka öyde turvatkan dostlar. ma, cibocan kalayım kankamanla.
1: Haa.
0: Şuna mı? Haa, ma, koskunlan toy kızıp.

0: Yaxshi, aram ilib, mayli qanday qilsanglar. Olib kirim.
1: Yo'l qavda, yinchak yo'lni standartga atrof yo'ndiraman.
0: Bo'ldi, rahmat.
2: Mehr bo'liq deydi hozir, bas soatda yashara, armog'aysiz deydi.
0: Bildik ama sodiq ongluvchilar ekan.
2: Kitob bu ketdi ham.
0: Olib turing.
1: Qo'rqish, yaqinda riyosat to'xtab qolsa, yaxshi, yashariyam qon. Bunday to'pga tushgan qaynishdan o'xshoqni qo'ton.
0: Rahmat.
2: Rahmat.
1: Kanal paylanmıyor, obraz faqtdan qandidim.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.
2: Shuni ona ezoning ovozini uchirib aka.
0: Dur, varam uchiring bugun bu.
2: Shimxon alo, mashina qimjaq. Shimxon alo, mashina jaqa.
0: Qadlan.
1: Ha,
0: şu amda da 3-cü saatdi. Manda mendek manda 16 17 saat, manda 18 saat işləyən vaxtda ana dedik, "O, japatatı danlatıq işləyir yaş balı bu."
2: Siz nimiş qıldınız?
0: Aşna qıldım.
2: 17 18 saat.
0: Aşna tarixlə ba.
2: Bu gəpni deyiş qandaq
0: Yüzüm çidaydı.
2: Çidaydı.
0: Ha, korkmay deyim. Ha, ba, siz uçaklar tek.
2: Ben yoktum nasıl uçaklar. Ya, ben ba, ben bu hikayen anı. Hikaye yemez, bu ameliyat anı.
0: Ameliyat o, ha, ben de. Şik saat işler koyup tek.
2: Aş vaktiniz mi, yaş vaktiniz bu gıyti belki.
0: Yaş mı emez şu. Tek mi özgür vaktin. Hazır ki pişkede vaktlarım. Mehmet Ali.
1: Yollar şirketi grava geçmiş o buradasılar.
0: Yeni bir uçuri.
1: 174 yol kavri gomillo koşunu yedir var.
0: Doğru rahmet.
2: Gango balandaydı hazır mı şu tiyaşançı cojin dadıyının aldı da diki yola koş yönlüştü ravanken Yaşar şunda kıp koyu yığıdıp şurgan pişiruk yapaktınız mı dedim. Yapaktım buldike.
0: Koyu yığıdıp şağa mı da murabbalan yavatıdı bu balam. Bana ıkbaldım şunda çıraylık. Murabba kayıntıptı mı ne?
2: Uykırsam kaxşı de, apam.
0: Anlap diken ma?
2: Anlap diken.
0: Nem dedi? Tepsili de pırağa, acep kızıqtın ma gerke.
2: Ya, apam anlamap da, öz radyonu işi vaken tok.
0: Tıkkalı da koydu da.
2: Tıkkalı da koyup da, oy, siz...
0: Nemi dap da?
2: Yaşarğı kiçi giden, bu pişiruk bəyip berip çoğunkamıqan ma? Bu radyoda pişiruk yapak mıdım diken de, bir moç anlıqçıla, vay, siz geçtiğimiz ağır de, siz kiçikinizin tat pişiruk yapak mı, siz ki, onda koymaydı kıgan da.
0: Tılağınat katalı dedim.
2: He, dapti ki, şunla apam, öy kırsam, ben sana kiçikinizin pişiruk berip çoğunkamıqan ma? He? Tep tas kaldı öydün kokulap çıkırıp etkili.
0: Kulağını sözmaptı. Yiyelim ak gönül gel o adımız.
2: Ya kulağını sözgür keçik ettim
0: demiş. Öydün çıkırıp ettim siz ne?
2: He.
0: He, buldu.
2: Ameliyatı minun kiçikimdi. Yap çoğuğam pişiruklarım şu koymaydı kakam pişiruklarken tok. Ben bilmeptim ben onu.
0: Asıl yapı kıpsıken mi?
2: Asıl yapı kıpsıken mi?
0: Asıl yapı kıpsıken siz. Siz bu meselini taz aydınlaştır almaya batkalıkınızdın buğan işken bu.
2: Ay işte buğan işken. Öteki öyü kırsam o meyliydi. İşhanına çıksam. Ma bizdenki ustaz ma nicat kam deydu. Hey Yaşar deydu hazım. Sen kiçikindin yapak mı kamba? Piçin praniklerini koymayıp pişakın.
0: Ya, ya yapak mısınız mı meyli? A şunu onda pişirdiğin yasıldığalıkını bilmeyiniz kızıqta sizden.
2: Şunu bilmeymen ki. Yapak mı kan desem şunu ola. Bu sıla yaş balı yemeydi gençler de ondan esen deydu.
0: Ya kızıqlı balı sen dedin deyendi.
2: Ya. Yok, yeyimizken, neymi de pişahallıkını bilmeyi yeyalımızken de ameliyatı yapayıp yıktık ya.
0: Ey, siz bir gün çoğun bulsuz gı, afkam ha?
2: Ha, bir gün çoğun olmayan, çoğun boğatı ben gı bana.
0: Aldırmayı çoğun kılmış siz ne?
2: Mahakul ha.
0: Abdurim. Neymi işliğini fıkamay kaldınlar dostlar ha? Şükün programı almağın dostlar, neymi bol, neymi koymayının ve kasiyelde kaldınlar da hazır ha?
2: Aşo kunduzaya da maçtak diken koymaylarda pişirip pişirip yeymez diyse ben koymaydı mı pişirip pişiram da o diken
0: bir ting bir sual belgesi var değil mi?
2: Bir sual belgesi gem bir saat muşu üstü teklif kıldık da onu uçlamı dedi. Siz o onda yapak mı kalmaz?
0: Yaşımapsızlam dedi. Bu hayatta siz bir tüzük müzük yaşımapsız atanınız bakmaptul diken şu gapnın mı bugün ikinci kısmı?
2: Ha şu bakmap. Mesne bakmak
0: demek. Siz programı çıktınız bunu dinken çıkıp bu şu hikayenin 3. kısmı, 4. kısmı, 5. kısmı bade hem de.
2: Hem benim ismim Yaşar Yalkın Koştırnak.
0: Yok Yaşar koymayı.
2: Koyma, koymayı da koyuyla. Koymayı da bakıyor.
0: Ma temini boshlab oldik. Yana qiziydigan bo'ldik mana. Demak, qizig'a na shu kuni.
2: Ha, u.
0: Otasi

0: Bakmağan dəplı cilik
1: Əmdi dimən ha mən getmə. Əmdi öyünə aldığım baranmay mən. Əmdi çox öyünə aldığa.
0: Qanç günlük çıxırıb etdi?
1: Aşk kılıp hılı güllük çıxırıb etdi minin.
0: Öyüdük hanımınız çıxamızla meyli.
1: Əmdi o çıxırıb etsin şu işxan yatadığın gəp başqa iş yok.
0: Sizgi bir karvat ayarla koyduk cəmə işxanda. Xatırcam,
1: Makul.
0: xatırcam çıxırıb etsin.
1: Hatırcam dağla əmsə bəbdi.
0: Abdükerim hakkımız.
2: Doğru, kuzuda yaşayacağım. Garibaca akı yolur, vallaha sakın onunla yolunu maşını sakın, pusuz yok.
0: Doğru, rahmet. Atış kar çöldeki tuz gölge verip su çömülüş üçün yolu çıkmakçı boğan dostlar uyağı barmay turunla 200 kilometr. 300 kilometr etrafı da yol mıngıp basak uyağı takakken deydu. Atış.
1: Buldu ha? Ha, Mehmetcan Toğrak'ın ki bir avaz dokuşturu bakı anlaydı.
0: Anlaydı Mehmetcan kımız.
2: Onun kızı var. Ustam yaşar kanda ağrı yaşı
1: var. Yakışı baka.
2: Ben bugün dosyum koyu var. Toğrak seynimi çoktu. Toğrak Recep Anıga seçimlik adına yollar salamet.
1: Beşir. Toğrak
2: tuluk bolsun.
0: Beşir etmeyen de o.
1: Ben seylen çoğun çoğun toğrak beşir itu atmeyen de o.
0: Göşün çoğun çoğun toğrak. Nim etki mənəcəkimiz. Xınanlı qoşulun yada şuna ravan et tor taksi rozjana uçuri.
1: Çoqun bənşir dedi.
0: Ruxsat bəsinizmiş Yaşar janğa. Sərt təmgə verib nyurumya içib gəs bu mamma bula, ha? Bu mamdo.
1: Mənim şuna qığım batdı. Amal yox bop qaldı.
0: Berib kilavkam.
1: Hazırlama.
0: Ha, sata yox. Abay berib kilsam yox edə. Mən sizni yalğız qoysam bulmaydı deydi.
1: Boldu əmsə.
0: Bağır yumşaq ağ köngül bu. Yaxşı biqilğan bula əməliyyatı çu.
1: Boldu radio alınış dostlar əmsə biz həm şo.
0: Kitəm sizrə?
1: Mən mağdım. Ha? Biz əmsə ətlik bir programımız
0: köçəli. Üzünü qoysa mənə ködünlər. Yaxşı bala onda qınmaydı deyib izdini qoysa ködünlər birdən özgərdi. Ey.
1: Hazır.
0: Mişkəmdigə ağzım qoursam dedi.
1: Muş tamaqnın gipini qımsaq bolmamdı.
0: Ha?
1: Ben tamakının gipini kımaydı.
0: Oksuğun paçak bolu bulsam işte. Ya
1: tamakının gipini kımaydı. Şiktal
0: börek silinğen. Anan denkin bir piyalı kıtkı var.
1: Hazır doyunu aslanlar.
0: Yazırı.
1: Tamak çıkıvatı da bana. Kunduz aydam içip koydu dekhi onu. İli görümüz o dekhi. Bunu bulam deki desem bu bivas köz ahırlaşıp akıdılı adılacakken birini ulvit etki edin ha bir yerden.
0: Neyim ulvit etki?
1: Muşu Venka, Tianshan Venka deki cangal kavap khanısı da bugün bir paliyet bakı.
0: Tianshan Venka.
1: Yani muşu saat 2'den 3 gece 949
0: katlaşıra gelsin. Bugün yeydi kallam işken de yeydi kallam
1: uçurken bugün. Ma 174 Qatnan Sanat Radiosi birleşip, muşu riyasetçiler bilen bilen, davandan ludiki muş qotdan qaqşal, qotdan jangal kawap xansıq berip, nime yetke edin?
0: Nime yetke?
1: Kauchuan yang. Muşu sönnay zongzı, qatarlıq nesleni yep.
0: Yeginişken dek oturup tuttan ha mağışırın.
1: Onun ikin bizden ma bivas köşümüzü körüp, qatnan şıkan təlaylik anılğıçlarımızda onu tallap zunzu verdik ya bunda yedə.
0: Cengal kavap bəməmdik ya. Asmı kavap.
1: Onu bəməydi qaqşaydı.
0: Adılcan ayrım gəyək layını.
1: O ne?
0: Biz miyə durub cəbat attıq bizgi çoxun bir kilo gəltiriş gerek. Ya bir kilo getməydi iki kilo.
1: Bir kilo üzəm yalğız yer etməmdir o tarafa dəy. Siz miyə
0: xəbərdar olub qalanlar demək çubuğun üçəmənlar. Bugün yaxşı uçurlar ba dostlarına yetküzdüğən yaxşı çubuğlar ba. Cümü?
1: Doğru.
0: Bugün aşı qosaqnalığımın qıldık əmiz. Kaplanın uçuru.
2: Anlıbay Mavi Hocam ben çarşal fıdayı çansan bizim çansan ardı gerçeklere bakıra.
0: Bolu rahmet.
1: Muş tamahına gibini dəb tüsak nur dünyasın deydi o hazır. Xoş gəlibsizlər, riyasətçilər, düşlük tamaq yegəş anlavadı mən cümə deydim.
0: Qarınızınız.
1: Bobdu.
0: Mənə sizin yegən vaxtlarınız var mənə. Bizim üçün cümə otdağın. Deydi patiyim mənə. Gördünüz mə? İlk dəpəncini Adılcan Şikanlı soqı vətkən vaxt isinizdi bə mə? Aç dəpəncini siz yegən bu qıytınız ya şəriyəl qoq?
1: Mən yegən.
0: Siz yegən mə? Mə rəsimdik siz siz mə?
1: Mən şu.
0: Hə, bu oldu.
1: O şu, tiyən sən cüdün adəmini cinkəy cüng mandırıb
0: Bak siyavetkiniz isminizi bulan ki bu kosakının cidilini kımban.
1: Bir kalıqla.
0: Sizi bir gün işte 4-5 saat ula pişirsin de biz aç daha pencini uğraştırırken sizge.
1: Kaçan gıda penci o? O bir ay burun gıda pencini ile bugün işte.
0: Aşına kılmız adette.
1: O mu ya mındak bir mındak yizip koyduğun nesim ya ma günü Yaşar Yalkun mancilik daha penci yedi. Şununla mancinci cisla ama ma Yaşar Yalkun mancilik
0: işteydi. Bana şu patimeyle kalbi uğrun tutup da bu gepne şu hazır bana resim tatıp evet tutup man köst koyuğulu oğan bulsa dostlar adı saç. Taz yaptı da taz. Ustuğundu mu ya ötken dek duram.
1: Ya bek peyiz ki ağabey.
0: Yine ofşırladın. Sevi karşı almıza. Sınlanın silahı tamak etip bəgim bağda mənim

0: Potti oturğan yaşar kokmay.
1: Sizden basam ko bir talpa açakını artık yemem.
0: Ya iş kılıp ne mi yiyseniz bol diye açınız mihman kıldı. Hatırca mı oturğan mı? Bəmeydi qadam tamak oturken. Yaşar men ba. Kokmay oturğan
1: ha. Hede turlu ya. Sizden
0: kavap kılabır mı?
1: Makul.
0: Ela vaxtı bop kaptı dostlar. Hazır kayıt kilimiz ha.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
3: Tonatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikin he.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. İki kabetki bölüp 3 yatakını 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Xeyka işlemliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyet katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen dualana koştular. Xeyka işlemliğini içsiniz. 6 saat kiçe royumuz urgup durdu. Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı.

0: Ha, ondan sonra dostlar çüşlük yollarınızı biz Emre programımızın devamlaştırıp atımız. Bu programımız
1: ne? Ne deysen la kırınla. Ak merhaba yed may, gürüş, açık suların işlep çıkargan ve istimalçılardan sağlamla küçüğün devamlık tırışıp atkan.
0: Un gürüşlerim bacım.
1: Un gürüşler
0: duydum kuşu.
1: Un may gürüş dedim bu. Ha tırışıp atkan ak merhaba yed un zavut alay talep kagan.
0: Rast.
1: Doğurdu?
0: Doğra, doğra. Uyunuzda bağmamış maksatla. Ha, öyküle müşmaksız sizlik tamak etpirem de?
1: Yok.
0: Apınız, öyküle, hanımınız etpirem de?
1: Ben bu...
0: Adatman tamak bəməydi olu,
1: değil mi? Tamak bəməydi olu, yakında tekin bəmə
0: soğuk. Dağıya içi, şu koymayı vəqəsindən kim mi? Dağıya, mən bir görüşmüsəm bu müdəyici onları bilə, onda qınmanla, mabalını yaxşı bir qınla. Abdan işləydi bu müdə, bə?
1: Doğru.
0: Onun başqa işiltip baqqalarının həmisi maqtaydıqan dost buradarlar, bir-birlik təvsiyə qıladıqan İsil Abdul dostlar. Fokı Abdullari alayda tələb olğan. Yuqarı qorulara rəhmət etdimiz, dostlarımızğa rəhmət. Qani. Uçurlardan yetkizəyəlim ha, Yaşar.
1: Kəpsiz bu dek deydim, mən hazır mükafatqa erişkən qanaq alıma deydim. Bizim doyun spomuzdan aqqa, aqqa, ma bu.
0: Uçurizdan, uçurizdan, sizin qılan.
1: Bayıqı bağının avası edigen akşına əvətib bəgil bulamdı?
0: Qalda dükkatma, tummaydı ucumu.
1: Bağının avası?
0: Yaxşı

0: Dostlar, anlavatınlar çüşlük yollarınızda bizden bir programisi. Programımızda Ak Mervayt un zavutunu kollab kilovatkan istimalçılarına minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık için devamlıktırış vatkan Ak Mervayt un zavutu alayı talep kılgan.
1: Şiltpakalanın emmisi maqtaydıgan dost buradırlar bir-birgü tavsiye kılıdığa İsil Abdul Fokı Abdulleri alayı talep kılgan. Bu uğrula köptün köp rahmet etimiz. Onun başka yine tor aldıdaki, radyo aldıdaki suyumluk dostlarımız mı kollab kuvvetli avatıdı. Kiyinki bir saat devamlık silah için elan mulazmeti bulma suyumluk dostlar. Kaysi yolladı ki etibat silah yollanan ekvaları kandak tosulgan yol bilektoruz. Uçur besanla ihtiyacı dostlarımız paydalansın. Onun denkin katnaş kay soradan sual mesletler bulsa sorsanla buludu. Çıraylık naqş küylerden aramanla ğısınımız huzurlanğaş mansanla buldu. Çüşlük aramanla da çarçap qamıqa isla qısa qışqan bosa, vaxtı tamak yap programımızda damlı qamra bosanla buldu. Sizlerin kızgın karşı alımız. Şincan 1074 sizler üçün mulazım etdi.

0: yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçoğun. Yataq öyü texim uçoğun. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğun bazar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdiysen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmek yenili soğukluk çay o.
2: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bevasta anıqalı batkan Yollarınızdı Biz Emrah programımızı. Yollarınızdı Biz Emrah programımızı.
4: Hoşçakalın, şilak ayet geldik. Dehtanladı bulu batkını Çüşlük Yollarınızda Biz Emrah programımızı.
5: Programımızın Ahmer White 10 zavutun kollab kilovatkan istimalçılarına minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlık için devamlıktırış vatkan Ahmer White 10 zavuti. Onun başka işiltip bakallarının hemiz maktaydıgan dost buraya derler birbirge tavsiye kıldıgan Esil Abdul, Fulko Abdulları Allah'a itelap kılgan.
4: Yukarı korula köptün köp rahmet. Kuşçuların yet güzeli mi?
5: Yet güzeli.
4: Nakşladın şundak yakşı uzurlandık diyen uçurlan tapşırıp olduk. Amda sıra yollam hiler havalışıptı. Dostlarımızın birek kurdun. Birek kurdun demiş kıldı.
5: Birek kurdun. İlk kavap.
4: Pınır kavapladın yedi. Öpkes paçakladın yedi. İlk zonzuladın yedi. Kadıladın işte. Anı kim yenilmiş kıldı?
5: Öpkes biladın yedi.
4: Makaram, ma paçaklanı.
5: Ma bomur, maklılık bomur de. Ay, adlı caka maklılık bomur de.
4: Bir anla dostlar. Hazır mışı Tian Shafanka'nın yenidiki mışı Xotan kavapkansı.
5: Jangal
4: kavapkansı. Dostlarımız hazır mısı bütün bir koyunu açık vatkan. Nek açık kanı doğru ke kakan tok. Şuna ola nümün kıldı bu kaldı da.
5: Şuna ola hazır, işkimiz hazır. Jüt. Kılıp. Bilik.
4: Ya, kosak tokos mu adamın. Yani işte her ecelığı bana maşındak.
5: O bilik, çökülüp durup piştik ya bilik.
4: Ya bu karşıyanın biliki.
5: Benim eşekim de kıpkıp çökülüp çöpürdüm.
4: Yiyen işkendek oturun ha yaşa.
5: Meylem sen. Şimdi ona abayık bir vas köşümüz şüphin halı bu adı demez mi? Şikimiz buna paranlaşıp oltansak ılgar malım kopa pey kimgi təlim beri vatı da o da biz bitken. Şimdi ona kunuzaya da bana kıgantı bilvaptı. Beden tılı arkalık şunu bulup aldım ki yaşarsakam özü küçük bulğunu bilen kunduza yedemge təlim beri bitip demez ma deydi.
4: Təlim bediniz mi?
5: Bedim.
4: Hadi.
5: Kandak tamak yiyiş doğruluk təlim bedim. Ne de nimba degenden ki.
4: Baş ferdon.
6: Manak için kinetkan boğaysa değil mi?

0: Martin.
1: Ayağla var deyip çık eve çıkıp da anlatmaktan.
0: Mən tığı bək yaxşı etib, döcəb yaxşı gördüm. Biz mən əvət kil bulamı deyil, qaqşı edəb mən mafiyordun ne?
2: Yığınçılıq sattı da. Ay demesem işte çapat atkan ayalım, çapat atkan ayalım deyip etib de bu əsqər.
0: Minnettarlıq duyğusu bəkən bu adamda. Sildi yok onda minnettarlıq duyğusu çox.
2: Ya o Japonya sevit minnettarlık duygusu bu kanın niye payıds değil mi? Lakin bu yakışın akşa özde tek isim yakışı.
0: Mana, ma hem de evet de özden ki tecrübeler. Manda merdan doktor.
2: O mahke?
0: Tecrübeni kapıp da öyle gitti baksız da ne bun? Sugurtalay diyende, ma tavsiye kılınla da ötkende bir numarında vat kantınla da. Yizana yizana. Ma sugurtalımız diyende otmuzda 13 3 tane 9 12 66 66. 13 3 tane 9 12 66 66 bir alaklasınız buldu he?
2: Hmm.
0: Hoş Abdurrahim efendim.
1: O da yok abi. Kuruluş materyali yolu. Şimdi yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu yolu
0: yolu Rahmet, rahmet.
2: Ma meylerin şimdiydi, kandak ekvalanlar riyasetçiler. Mağın bir tal büşk lazım bop kağın. Örümçede kaysanlarından uydu vaxtın. İşletmeydiğen büşk olsun, mağın berip duğan bursan Allah deydi.
0: Büşk, berip duğan he?
2: He.
0: Berip durma işlemdi. Bazen de öyde dişarşılarda, liyantaylarda turup gittiydi bir kal, oranı gelip. Taşlı bir deydiz tıkı. Biraz, ihtiyaçlık biraz sıkı bir ayı da saklap koyumuz adetten. İşletili soğumuş, büşük, turupmuş ya da datlaşıp tuğandı diyen dostlar bulsa. Ben de bana bir ayı da anla, biz mavi anlıkçımızın telefon numarını silahı bir ayı ile.
2: Yani. Şakırcan, özme kesellikler doktor hansından aldı da gem ben soğumunu vehsi okşaydıgan bir yer ba. Peki polos okşaydıgan, okşamaydıgan ben bilmeyim. Kandak gecim o deydi.
0: Kosa kaşkan demiş, bütün tamakının uçurunu tallap durup oku atıdı maç.
2: İşte buldu de hem de.
0: Ferdun.
1: Ya nakşine, şundak yaksı.
0: He.
1: Şu kalsam, tüm kurmuşsa yerek bu tamak aldım, meselesi dedim ki terdim de. Şunu anla, sizlerini ayarlık için alıp kaldım.
0: Aşına kılsılığa kofiyordun adette.
1: Ben aldı dedi, yolu sürüp çıkmaktı o. Kankerle aldı dedi, yolla ravan. Hazır mavi, çörük, çıkıp ta yola çıkmak demiş, alıp yolla ravan.
2: O Ferdun, o Venka oturup bağa de mavi. Nimi kırmay, jungle kebap hansıga.
0: Derhal kırma, hazır baş, bizim riyasetçiler bağ görüşkeş. Zungzuladın yigeş, kadıladın yigeş, işkeş. Tanır kapladın yigeş yigeş mi da?
2: Adlıcakım kat kazıra şu zonzula kadeş kırvat kavustam ne ziyaret kuvatı da yedi. Siz şuna olan...
0: Hakiki yerlik şu uptan yelen tallap yisi bulduk yine. Manın karab rengi de lan. Hakiki bir zonzu işgerlik yine.
2: Hakiki
0: zonzu. Öyle kıyımda doğru bağın emez, yası bağın, okştu bağın emez. Resmi yerlik kuttanın çoğu. Biz madatta kumuk bağı vaxta birinciyip yediğin esimiz zonza çoğu.
2: Zonza.
0: Yerlik. Tam hakikaten
2: yaşıyor. Kadısın buldu ha kadın tarafından.
0: Kadısı, yerlik yemek işmeklerini yiyemiz bu arada şöyle bağında. Şunu okşaş ne kazır silahı kuttanki kaç kaygı bağımayı durup mu? Biz diyen şu an ben kıydılam. Bu şu maksat ki yitele etken silahı şunu tık gidip asanlar boğduk.
2: Aşı.
0: Oy birin la, oy ne birin la.
2: Kocun yan, kocun yandın azraq yeysle.
0: Biz baramayı oturmuşsla, teyat sırt doğan ki birinle.
2: Göş kırdıdın birini alısla, göş kırdın yeysle, kocun yan yeysle. Akıdın sık yap gitmesin de pek can, kadıdın birini işitsle, lampon yeysle, kovap yeysle. Bop diyanla, bop da o yusal yememsle.
0: Ma bu, huve cibo kaçan başlığında hazır başlığında oldu cibo. Cibo başlığında oldu, cibonu körüp, paletlerine katnışıp. Kırsanla buludu.
2: İlgar malım sizden su aldım birini sorabdu. Kunduzay ede sizlerinin devranlarda tömür büyüşkü yatattınla mı? İşçim ağırıp kaldı cümüsle gede.
0: İlgar malım, ben aç dina zavur devredeki edem ben çö. Uçaklarda tömür büyüşk mü yok? Büyüşk digen nesi yok?
2: Tömür büyüşk de büyüşk var mı?
0: Şunu da İlgar malım hazır bika kal demez mi? O kokuçları imtihan bir buldu. Ali Mehtap imtihan bir buldu. Hem de bika olup gitti. Şu an bakaçılıkta hazır.
2: Ben ilik...
0: Özünü özü.
2: Elektronluk bir şey ködümem de o ilikimde ballanı. Koysa şunu da aplikye özümün o...
0: Aşın demek ki şu yıkın zamanın o.
2: Metek sözünü hem de sizlerle devranla tömür bir şey tüs metek sözünü tömürün olsun için oğa mı gidip? En çöndeyle de kapı tömürünü.
0: Buradan ilgarmalım şıkkını buradan değiş olamışlar. Şıkkını paranlaşkaştır onlar ben mağa uçur kuyaya.
2: Anda demek
0: var. Ferdun.
1: Şimdi akşam olsa yakışı bulat değil.

0: 이달에 신씨 임민으로 들었다면서 이제 야무다 같이 바로 담았구나 좋아 담았거든 봐야 된다면 이기준 나쁘다 샤쁘다 하는 게 뭔데 아마 이제
1: 비치
0: 검사 그래 그럼 선다 수다 어떻게 했던 것
1: 비치 피어톤 자는 무주 진행을
2: Жапаат аткан yol düşüm деп нақшыны бізіне яссы олам декем үш өйді келе. Түшілі өк қайт деп, тамақларыны беріп ет деп, яны идарығы беріп, немі деген яқшы ата бұл.
1: Шу. Достлағы бір еткізуға мәзмұнла ба?
2: Үм.
1: Аварай ұшчүрін бір еткізуелі алды біле.
2: Болды әді. 6-й айдың 15-й күні кетчедің 16-й күні күндізгіче, Şimali Sincan'ın garbi ve şimali, Şihanzi şehri, Ürümçi şehrinin cenubi, Sancı oblasti, Cenubi Sincan oymalıqı, Turpan şehri, Kumul şehri Katarlıq çaylarının kısmen rayonlarda azraq yamğur, deniz yüzdün yukarı egizlikteki tağlıq rayonlarda kar yağdıken. Bunun içi de Eli Derya Vadisi, Bortala oblasti, Tarbağatay vilayeti, Şihanzi şehrinin cenubi, Ürümçi şehrinin cenubi, Sancı oblasti, Cenubi Sincan'ın garbi, Xotan vilayetinin cenubi, Aksu vilayetinin şimali, Baynğunun oblasti Katarlıq çaylar ki tağlıq rayonlarının qısmen caylarda oturhal ya ki qatıq yamğur, qısmen caylarda qarı yamğur yağı digen. Şimali Şincan'ın şimali, şərqi Şincan'ında 5 bal ətrapıda ғərbi şimal şəmili, şəmal eğızlarda 8-9 bal boran, 10 bal ətrapıda ötküncü boran çıxı digen. Cənubi Şincan uymalıqı, şərqi Şincan və Tiyanşanın şimali etkideki qısmen rayonlarda 35 Celsiya gradustun aşıdığan yukarı temperaturalı qavarayı görüldüken. Bunun içində Bortala oblasının şərqi, Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Ürümçi şəhərinin şimali, Qəşqər vilayetinin şimali, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda yukarı temperatura 37 Celsiya gradustan, Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmen caylarda 40 Celsiya gradustan, qısmen caylarda 45 Celsiya gradustan aşırıken. Şincan'ın başqa caylarda hava uçuq bəzli bulutluq bulub, şamal küçü anca zor bulmaydıken.
1: Yeni bir uçur məzmunu yetküzümüz. Şincan'daki 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanına katlaşkan okuğucularının adetki Ali Mektep imtihanı arzu dolduruş tertibi ve dolduruş usulünü pişik bilişi, adetki Ali Mektep imtihanı arzu dolduruş sistemizinin meşgulat usulünü ilgilişiği yerden veriş üçün 2026 yılı 6. ayının 14. günüden 18. günü gece Abdunum rayonumuzdaki imtihan bergücülerken adetki Ali Mektep imtihanı təhlidi arzu dolduruş sistemizi içildi. 6-cı yıllık adetki tuluk otur mektepini püttürüdüğün okuğucularının tuluk otur mektep okuğucuları okuz seviye imtihan neticesi, universal sapasını bahalaş, yerlik ve mektep imtihani tekşürüş neticesi mu mas kademde ilan kılınırdı.
2: Yeni bir hoş haberdim birisi bakim.
1: Anlayılı.
2: Bu hafta hizmet vakti de özgürlük buludu. Dönvo bayramlıq dəm iliş yıqılışıb qaldı. Dikkat qılışqı tekişlik işu ki, bu həbdə xizmət vaxtıda özgürüş bulub, 6-cı ayının 19-cı günü cümə dəm ilişqi qoyub verildi. Qoğuyan Bangungtiyanı ilan qılğan 2026-cı ilik qısmən bayramlıq dəm iliş günlərini oranlaşdırış toğırsatki oxuturışıqı asasən, Dönvo bayramlıq dəm iliş vaxtı 6-cı ayının 19-cı günü cümədən 21-cı günü yekşəmi gecə cəmi 3 gün buldu.
1: Ürümçi şəhəri yuxarı yeni texnikilik kəsbə tərəqiyyat rayonudakı 4 illiqlıq yetküzüş ammevi hacətxanısı yenidən işqə kirişdirilib, xalqa qolaylıq əsləhələrinin dərəcəsi özdürüldü. Yaqında Ürümçi şəhəri yuxarı yeni texnikilik kəsbə tərəqiyyat rayonu, yəni yeni şəhər rayonu, Ərgun Təntərbiyyə Sarıyı, Tümüryol İdarisi, Soda Çəmbirki qatarlıq Adəm Zic 4 çaydakı ammevi hacətxana özgərtilib işqə kirişdirildi. Yenilangandan keyin anı bu vaxtlar öyü avtomatik bədən sırtıdan titrətiş əsvabi qatarlıq əsləhələ köp edilib. Yaşanqalla, miyiblə və kiçik balısı va ata anılanın ehtiyacıqa tən etibar berilib, xalqa qolaylıq mülazimətinin illiqlıq dərəcəsi yenimi yuxarı götürüldü.
2: Mau, vejin spomuz kegen uçurla qarsaq, kayşin jauhau abay bir lağman əvətirken, olcağı kilip anamdan lağmını yap kitanla, dəb. Şunu ola onun aqıdı biz o uçurunu kömepdik dağı. Lağman oxşumabdı mı ya da biz bu da. Onun ki uçurunu yeni kömepdik ki apamız seni gep kınmaydı o deydi o deydi. Окшапты лагман.
1: Окшапты, окшапты. Апаштын колу гүлкен, апаштын колу бирин сүйүп куюң, байка окшапты. Боз аш апаштын колдон аш лагманды бир ийелеген болсак.
2: Найт жакшы да.
1: Апашка саламдан, а? Окшапты. Саламат болсун. Яна учурлардын ият күзөйлү Абдырым эпендим.
0: 174 Абдырым Юлхаури. Мунган жолу, чоң-чоң жолу кылса, жүнжүн жолу кылса, чакылдары бар, жүнжүн жолу кылса. Карбайдан Пратмагалисто машина чоптун калышы каршы жолу.
1: Болду, рахмат.
2: Mahmud Temkenbay, men Gumanaya Moji Bazarı Saykentidin Moji Bazarı kelinglar men mehmon qilaydim. Men badim bo'lmasa, siz bilan uchrashmay qapti menda qirqinda
1: aytlar qildim.
2: Fursat bo'lsa.
1: Ferdon.
0: Hay, kimmisiz? Janimiz programmani olsam, savollar olsam bu mushuk badilmaydi deman. Davom etib qolgandek. Davom etib qolgandek, davom etib qolgandek.
1: Cho. Biz sizga hamro emasmi, Ferdonjon? Qarbaylanma qo'shniyada ravon Chingfeng yo'lrim shunda ravon deydi go'zal hayotning uchuri, ha?
2: Shuni olayin domliq uchuriga qarasak topdim, oxiri ko'dim deb bizni bevosita ko'chishimizni topolmabdi-ku bayni. Tepibdi ham deydi.
1: Bo'ldi.
2: Ko'nglim yerim qotib
1: turdi. Ko'ngil qilib qo'ying, ha?
2: Ko'nglim keldi, men sizlarni ko'ramidim deb topdim deb hozir.
1: Qaplan.
0: Qamizga yashar qablan yana ko'ni ko'rishdan xota xodimiz, men xojonlar xotiyatlari bo'lgan.
1: Bo'ldi, rahmat. Мау Гулжа Нара тарапке
2: ишкылып бир калай имканды күтүптү бу учуру азыр.
1: Ишкылып Нарат кейч машинала көп деген тусулуш жок дейт алар. Нараттын жүгүлөп атты мен демек.
2: Дөлөт жолу 218-нчи линияга түшүп Наратка келгенче машинала көп деген тусулуш жок дейт.
1: Абла дептендим.
0: Бир жерде жакса машина жол хавратсам куян жерин Başı kentsel mühendisliği yapıyorum Ravan. Anladın mı bu? Akşam çağı tanısın, orada bir dakika gümbet anılıp çıkıyor.
1: Vankı. Kentsel Vankı'nın yindilim. Kentsel Vankı'nın yindilim. Karısınız aşağıda. Basınız aşağıda. Bunu uzun kıvap buraya da tepbal alaysız.
2: Doğru. Hazır ne oz bir vas gözü çıkıvatı da.
1: Kaçşalamaz Cangal. Cangal. Cangal kıvap kansı ya.
2: Şunu olan hazır İbrahim Can faaliyetleri katnışıp Sertem Kıroğra'nın nöromiyasını içip çıktık. Mevlüt Kan, Muşur Can, Roşengül Muradıl Can'la bile görüşüp çıktım deydi.
1: Yaşı yoktu. Hoş, ondak bulsa dostlarının huzuruna nakış takdım kılaylı. Merhamet.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Şenjan radio televizyon stansiyası 174 katman sanat radyosunun kanunsuz kamera programını anışınlan karşılamız. Ben riyasetçi Daniel Mahmut.
1: Hürmetlik radio dinleyici dostlar, ben riyasetçi Risalat Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tüvendik mezmulan oranlaştırdık.
1: Kanun haberleri sahibimizde Turalgu Amevi Fondu'nu başkuruş nizami özgertilidu. Şinjan Çigradın kırış çıkış Çigra Mudabiye Tekşürüş Başpunkti, köşmelerini başkuruş ıslahatını üzlüksüz çoğunqurlaştırıp, siyasette, tüzümde yenilik yarattı degen haberle diktanladı boludu.
0: Dilo ve kanun sayfımızda optimobilini ot öçürüş yolu toxtutup koyup, Şamal örvetken kuruluş belge tahtısı sürvesse, mesuliyet kandak ayrıladı degen dilo misalını sözlep yerimiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb bir səhifimizdə bir varaq təftiş təklifi qoramığı yetməgənlərinin kino kürsüdə itibar verişinin qəğəz yüzüdən yer yüzügecə əməliləşdiyi türkü boldu degen məzmun diqqətinladı boludu.
0: Proqramımızğa oralaşdırılğan məzmunları anlığaş, anlığıçılarımızdan yana davamlıq proqramımızğa qatnışıb uçurlan yollab tursuna qızğın qarşalımız Veyşin Sipimizin nömrə XC1074FM. Qeynəm sırısla əmdiliyi qıtınla, bugünkü qanunsız kamera proqramımızın təpsili məzmunları da bolsın.

0: Şinjan çigradın kırış çıkış çigra mudapya teşhiriş baş punkti, köşmenlerine başkuruş ıslahatını ıziksiz çonkurlaştırış ve siyasette tüzümde yenilik yarış arqılıq çigradın ötküzüşünü kolaylaştırış səviyesini ıziksiz ıstırıp, Şinjan'ın yukarı səviyelik içvitişige kuvvet koştu, süpütünü ıstırdı.
1: Dolati portidagi Xinjiang Zhongtian Bowang xalqaro ashyo obrot chetlik shirkatining ashyo obrot rayonida mamlakatning har qaysi joylaridan elib kelingan kundalik turmush buyumlari, oila elektr uskunalari va avtomobil zapchastlari O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga to'shilish oldida turadi. Chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish tarmog'i yo'lga qo'ygan ko'p turli qulaylashtirish tadbirining foydasida bu yerdagi kasb miqdori zo'r darajada oshdi. Şinjiang Zhongtian Bowang xalqaro ashyo obrot chetlik shirkatining direktori Sun Jigang muxbirga mundaq dedi. Surat tezlashdi. Universal iskilatni saqlash tannarximiz oz deganda 20% atrofida tövalladi.
0: Tonishtirilishcha navbatda Dolati chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti portning tekshirish yo'lini 2dan 8 ga ko'paytgan. Hamda 4 o'rinda tomojni bilan birlashib tekshirishni ishga oshirib, bir avtomobilni tomojindan o'tkazish vaqtini 20-30 minutdan 5-10 minutga qisqartgan. Hozir Jungoda ishlab chiqarilgan mashina uskunalari, shamol elektr uskunalari, energiya uskunalari ko'plab eksport qilinayotgan bo'lib, eksport miqdori 2023 yildagidan asosan 2 qatlangan.
1: Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Yipak yo'li iqtisod balbag'idagi yadroli rayon qurilishiga kuch qo'shish uchun tashyo'l portida xizmat vaqtini uzartish qatorliq qulaylashtirish tadbirini, temir yo'l portida boshqa tarmoqlar bilan birlashib tekshirish, aql tekshirishni yo'lga qo'yib, Jongo Yevropa navbatchi poyezdini o'tkazish unumini 15% dan ortiq oshirdi. Qo'rg'as tashyo'l porti Ürümçi aeroportida qulaylik, tez o'tkazish yo'li ichib, tovar avtomobillarining tamojnadan o'tish vaqtini 30% dan ko'proq. Aeroplan korpusidagi har bir odamningkini 50% ga yaqin qisqartdi.

0: Dodo, pesin soğuk çaydan azırak içeycu.
1: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

0: Hürmetli radio oğlucuları, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosundan biwasta antılatqan
1: Qanun sizge hamrah programmisi.
0: Bu programımızın Xotan şehri Qarqash yolu 55-nji numaraqa jaylaşqan Barikat açlıq maysauti alayda talap qılğan.
1: Tirik ve tirittiqlarını bazağa salğan Tirit Soda jäklik şirkti alayda talap qılğan bu urullarga çin dilimizden rahmet eytimiz.
0: Hürmetli radio oğlucuları, Oltıraq rayonunda quruluş qılınıwatqan mezgilde öy egisi Öycay mülazimetinin uxturışıqı etibarsız qarıp, belgelimeki xilapalda optimobilini otucuruş yolu toxtutup koygan. Neticede optimobilini kuruluş belge taktisi sürbetip, siyanğa uçurgan. Yakında Tarbaqatay vilayetlik otturqalıq sot mahkemesi bu malmülük ziyini tölem macerası delosini sot kılıp ayaqlaştırdı. Delova kanun sayfımızda bu delo misalini dektanlaqsınımız.
1: 2025-yil 8-nji ayning ma'lum bir kuni saharda Cho'chak shahrida o'tirishliq Li Ikis avtomobil haydab ishga bormoqchi bo'lganda, oldi tarafda qurilish qilinibotdi degan belgi taxtasining avtomobil peshigi qisib qolganligi. Avtomobil oldidagi bexatarlik limi va mashina qapqaqi qismidagi 4 o'rinda jijibatgan iz baliqini payqadi.
0: Shu chaqda Oltiraq rayonining ishki qismidagi yo'l remont qilinayotgan bo'lib Kuruluş kılgıcı taraf malum koraştırış şirketi Nek Meydan'ın etrafına belge taktisi koygan bolsa mı? Lekin mokunlaştırmağın. Boranlı kavarayıgı doş gelgende belge taktisi örülüp gitip, Li X'nin optimobili sürülüp getgen.
1: Li X malum koraştırış şirketinin optimobilini remont kılış hakkını tölep berişini talep kılganda rat kılındı. Karış taraf mundaq büldürdü. 101-ден бурун Олтырак район үй-жай мулазымыты şirketinin хизмәтчи хадимләре үй игелләре топыда уктырыш чыгарып, юлны ремонт кылыш мәзгилдә бинаның алдыда автомобиль токтытышының мәнъи кылындыганлыгын энек уктырган. Лекес уктырыштыкы таләпкә итибарсыз карап, автомобильне Олтырак райондагы ут өчүрүш юлыга токтытып койган. Javobgarlikni o'zi ustiga elish kerak.
0: Shuningdek, Li X ma'lum qurashtirish shirkati bilan Oltiraq rayon uy-joy munosabati shirkati ustidan Cho'chak shahrlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, ikki tarafdan 7000 yondan ko'proq avtomobil remont qilish haqqini o'rtaq to'lab berishni talab qildi.
1: Cho'chak shahrlik xalq sot mahkamasi sot qilib tekshirib, munolarni aniqladi. Ma'lum qurashtirish shirkati qurilish belgi taxtasining egasi, ishlatuvchisi ve başqurğuçısı bolup, kuruluş kılıbatkan mezgilde ornatkan agahlandırış belgesini mukumlaştırış, müstehkemleş qatarlıq bexatarlıkını qoğdaş tedbirini kullanmağın. Nerslerini koyuşta bexatarlıkı dikkat kılış mecburiyetini ada kılmağın. Bu qatımqa hadisinin asaslıq sebepi bolup, zor xatalıq saqlanğın. Şunun bilen bile, diloğu tetişlik rayon kuruluş kılınıbatkan yol bölüki. Ot öçürüş yolu bolup, plandiki avtomobil toxtutuş orna emez. Onun üstüge Öycay Mülazımıtı şirketi aldın toptu uxturuş çıxırıp, Oltıraq rayonunun bexatarlıkını başqırış və xəbərləndiriş məcburiyetini ada qılğan. Töləm cavabkarlıqını üstüge elişi hacəsiz. Li X kuruluşda toxtutuşunu çəkləş təlifini inıq bilib durup, yanla bəlgilimik xilapalda ot öçürüş yolunu iğiləb avtomobilini toxtatqan. Özü də xatalıq ba. Qismen ziyanını özü üstüge eliş gerek.
0: Sot mahkemesi Jonga Xalıq Cumhuriyetinin haqtılıp kanun dasturidagi alaqdar belgilimlerge asasen erkaisi taraflarının hatalıq dereytisigi birleştirip, qoraştırış şirkti 90% tölem cevapkarlıqını üstüge eliş. Li X 10% ziyanını özü üstüge elişini əhvalı qarab bekitti. Birinci sot hükümü çıkarılgan dinkin, məlum qoraştırış şirkti qayıl bolmay, Tarbaqatay vilayetlik Oltıraq sot mahkemesige narazılıq ərsindi. Bu mahkeme sot qilib, birinci sot hükümede bekitilgen paket iniq, dalil ispatla toluq, javobgarlıqning ayrilishi muvafiq bo'lgan deb qarab, narazılıq arzini qonun bo'yicha rad qilib, asli hükümni kuchga ega qildi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyonu'nun Siberiya Siyatırı'nda katnasını radyosunun kanunsuz kamera programısı boyunca anlayış verdik, yaktırıp anlığınla rahmet.
1: Riyasetçiler Taniyar Mahmud bilen Risalet Qasim.
0: Növeç Muharir Malik Hasan.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çöndürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çakçı Şirketi

0: Başqalarga yaxşılıq qilish özüngizge yaxşılıq qilganga barabar. Başqalarının qilgan yaxşılığından minnatdar bo'lish başqalarga mo ham özüngizge mo mukofot berganga barabar. Siz daim yaxshilik va minnatdorlik bilan yashasangiz, turmushingizning nihoyat aktiv va go'zal davom etayotganligini bayqaysiz. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni. Sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Slushiting-də mas qadəmdə anlatıldı. Programımızın Slushiting əpçisi dəmə anlaşınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval işçilə uyuşmuz sadası səhibimizdə Şinjan Ləndbəy Mədəniyyət İcadiyyət Kəsbi Çəklik Şirkətinin kompüterdə kəşti layihələş bət yasaş ustası Ali Texniki Liyənin 10 yıl hünərvən roydu çıngdırıb, 1-ci səbdi yıldız dartıb, adətki bir dehqandan Ali Texniki aylınış cəriyandiki hikayesini anlayımız. Her günü piyade mengişti çıngdırış, pekat adem kutkuzuş üçündür. Şincan'daki bir pidayı kan işlügücü golü cahiri takdım kılışını tamamladı. Üçtürpan'daki ayal halıq sağçısı tuyuqsız bir aram boğan kızcağını yüdüp doktorhanıga elip badi. Dostlar, ondaq bolsa, dehtinla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almış turğan bolsumu? Lekin ulardaki tırışıp işleş ruhi ızcıl özgermedi. Ula bir cüp işçan koli. Akıl parası arkalık, Cungu ıksadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgir sürüp, emgek namunitçili ruhi. Emgek ruhi, önerven ruhi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini ızahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunitçili vekillerini mahsus ziyaret kılış arkalık, emgek namunitçili ruhi. Emgek ruhi, önerven ruhini medihleyimiz. Anglavatkınınla, işçila uyuşması sadası sayıbısı. İşçila uyuşması sadası sayıbısını Abdünüm Raylık baş işçila uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatılır.

Qadirlik do'stlar, ishchilar uyushmasi sadosi sahifamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Chapchal nayasidagi g'ayri moddiy madaniyat maroslari madaniyat ijodiyat birinchi sepida Shinjang Landbay madaniyat ijodiyat kasbiy chaklik shirkitining kompyuterni kashtilash, loyihalash ustasi oliy texnik Liyan 10 yil hunarvand ro'yida ching turib raqamlashtirish yo'nari orqali an'anaviy kashtichilikka kuch qo'shib oddiy xizmat o'rnida yangi davr sanoat ishchilarining kurash sahifasini yezib g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish va kasbda yangilik yaratish yo'lidagi boshlamchiga aylandi. Bugünkü işçilar uyuşması sadasi sahibimizde Li Yan'nın birinci sapti yıldız tartıp, adetki bir dehkandan ali teknik aylanış jarayanıdaki hikayesini anlaymız. 1983 yılı birinci ayda tuğulgan Li Yan, yeni davirdeki dehkan işlemcilerinin münevver vekili. 2015 yılı o kent ahalle komiteti teşkilleyen ögünüş porusunu çan tutup, Landbay Medeniyet İcadiyat Çeklik Şirketi'ye girip, tikçilikten kesip özgertip, keştikçilik hüner senedi bilen uçuraştı. Şunundan başlayıp, kompüterde keştileş, nuskulayileş kesip bilen üzülmez rişti bağlı.

0: Nur 90. Özümüz yaxşı gördüğün riyasetçiler bilen görüşsek pek peyze buldu ki, şundak yaxşı deydi. Bizim omuzla bilen görüşkümüz var. Yolda gözanlı karmayı getirdikken sile tunumağın bulup, işte tunuva sanla bulat diye esli. Biz bunu kokunuşluk, sırlık edenle emez. Yolda görüm de karab koyup ketmeyi, oy Gülbusta da suzgu, dep koysanla görüşümüz. Mən rəsimlərini ivətib bu Nur 90 Rüşəngül bilən Uşurcan bilən Məvlud deyim mən. Rüşəngül Uşurcanlı bilən düşübdü. Sizni eniq görüb aldım. Bu da siz qarmay kəssinizmi? Sizni çağırıb tapala etkənmə. Ondaq bolsa yana uçurlarını yanılaylı. Öz halının avazı uçurayım.
1: Bu sefer Kıbrak Havalı'nın zekşini şu an hayırlı gözü yolu için bir isim aşağı uçmur taraflarda Abdullah Azir Aşevlik'e yollar kusur karışı yok. Bizim adamını tüm dağlayına ve her kusur bir planma aldınız.
0: Özal, rahmet. Uçur bir anla aslan devamlı eslep durumuz aşkı onu uçur bir dağın dostlarımız ne? Acab palanı uzun bulda katlaşmalı da de, oylap kalınız mı? Şahsen ben oylayım. Yine uçurlar karayla kahar.
2: Gülbostar'a yaşım o, kancak ehvalı ne?
0: Yaşım siz.
2: Demek işte, bağlan serpem kül öğrenci. Değilip, maşın soktuğa yiye yok. Aynı sip fazla ne yedim.
0: Ben bu bölümden adım emestek. Paliyetlerim bağmay. Bir gün bir barayı cüsle görüş üçün bozma. Seher bulbuli. Seher bulbulu ne demek varsa seher bulbulu. Belki cık uçuruyor mu seher bulbulu ile Abdikerem iş kılıp birimle deydim da o karısam el o jigirimi uçur ay kitu da buraya gibi oldu. Gülbostan, Şipin Kavdin Maydi, yakış mezmullan çıkırvatı siz rahmet diye uçurunu kaldırıp rahmet seher bulbulu. Yine uçurla karaylı ya uçurla kendi kivatı. Abdikerem aş güllerinizi kucak güllerinizi tapşırıp aldık. Çünkü ben çık uçur güllerin yolu yutup siz rahmet. Üzünüz teyirganma bu güllerini edip kessem. Oylan. Oylan bir resimini ivetip koyuptu. Maşu bir bağıcının içeri tohtutuvağın, çimliklerle tohtutuvağın, müştah maşınlarını yollap koyuptu. Nenin ki resmi bu, ne kıyadın tatka resim. Oylan degen dostumuz. Bağcının içi de çimliklerini destip tohtutu koyuptu. Asıl isil maşınısı bakken toh bulanı okumayı kaptuk. Yani müşahat okuvaldık da bu maşınlarının isillikini. İşte çimliklerini destip bimalal turalaydı o maşınlarını. Ondak bulsa dostlar. Mezmurlarımızın yet güzeli ama bu uçurlağı saldırıp dikkat kılımız. Anla vatkınanla 107.4 Katnaş Senet Radyosu'nun sizge rahmet etkin var programımızı. Programımızı devamlaştırıp attımız. Bu programımızın Xotan Şehri Qarqaş yolu 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlıq May Zavudi, Tırıt Soda Çekli Şirketi alayı talep qağın. Yokurqi urullağa köptün köp rahmet etimiz. Bu bir mezmundaki uçurunu bekçik yollamanlar dostlar. Güllerini kayıt yollap, çaylarını, kahvelerini kayıt yollap. Düşen de kamislerinin kimi biz gibi oğun köylünlerini. Bek rahmet. Lekin başka uçurlar normal görünme ya tövbe çöp git pardon. Şununla gülden bir kıtım ivetsenle boldi. Rahmet. Bekçik kayıt ivet etmenler dostlar. Başkalarının uçur görünme kaldı ki. Onda xosa məzmunlarımızda yetkizəyli. Hər günü piyadı məngişt üçün duruş, pəqət adam qutquzuş üçündür. Şincangdaki bir pidayı qan işləgici qolu cəyri təqdim qilişini tamamladı. 6 ayının 11 günü Ürümçidiki bir doktorxanının qan işləgici qolu cəyrini ayırıp yığış üyüdə, qan işləgici qolu cəyri suyuqluğunu ayırıp yığıp boğandakin 1990-cı ilada tuğulğan pidayı Cav əpəndi, qan işləgici qolu cəyrini təqdim qilişini oğuşluq tamamladı. Qan işləgici qolu cəyrini ayırıp yığış axırlaşqandakin kisal Xanda aram elib atqan Cav əpəndi mundaq dedi. 9 yıl boldi. Axırı arzuyumni əməlgə aşırdım. Özümnün qan işləgici qolu cəyrisi arqılıq əzəldən körüş baxmağan bimarğa qayta hayatlıq ümidi bəğişləşni. Qarşı tərəfnin yaxşı royalətini saxlap

Kan işligici gol hüceyre tipi bilen tüncü katım maslaştırışının muvaffakiyetlik boğalıqını bilgende kılçı işkilenmezdin. Kan işligici gol hüceyre tipinin maslaştırışının muvaffakiyetlik buluşu tepilgusuz pürset. Adem kutkuzuş işkilen güdek işemez dedi. İgilinişçe kan işligici gol hüceyre takdim kılışta kandaşlık münasibeti bulmağan kişilerinin kan işligici gol hüceyre tipinin muvaffakiyetlik maslaştırışını ispiti aran 10 mıngdan 1'den 100 mıngdan 1 geçi boludikken. Cevapendi en yakşı beden halde de kan işligici gol hüceyre taqdim qilishga kapolatli qilish uchun doktorning ko'rsatmasi bo'yicha turmush mashg'ulotini tanshab, yog'siz g'izolanib, aroq tamakini tashlab, qonuniyatlik dam olishga diqqat qilib, charchash va ziyodi jiddiy harakat qilishdan saqlandi. U har kuni piyoda yurishni davomlashtirdi. Xizmati ba'zida aldirash bo'lsa-mu, kech soat 12 dan burun aram elishda izchil ching turdi. Uning idorasi ahvoldan xabar topgandan keyin uni zo'r kuch bilan qo'llab, xizmatlarni tashabbuskorlik bilan o'rinlashtirib, dam olish vaqtiga kapolatli qilib, uning qon işligici gol hüceyre takdim kılışını hatırcam tamamlaşığa yakşı şarait yaratıp edi. Cevap endi kan işligici gol hüceyre takdim kılış təsiratı doğrusu toxtalğanda umumi beden halının yakşı boğallıqı. Pekat yenik dərcide harğılıq iskılğalıqını bildirdi. O öz keçirmiş arqılıq cemiyetke ilmi boğan tonuşini yetküzüşini ümit kıldıqalıqını bildirip mondaq dedi. Hazır kan işligici gol hüceyrini ayırıp yığışta takdim kılgıcının bilek binasının etrap tümördün kan eliş usulü kullanıldı. Bu enenvi qarashdiki yillik elish emas. Davolash texnikasi pishib yetilgan, bexatar, taqdim qilg'uchining salomatligiga bo'lgan ta'siri intayin kichik. Taqdim qilgandan keyingi 1 haftadan 2 haftagacha bo'lgan mazgilda salomatligi normal asliga keldi. Javobanda yana bemorning oilasiga yozgan rahmat xatini topshirib oldi. Har bir talxatga minnatdorlik va umid singan bo'lib, xatdagi chin hissiyot uni chuqur ta'sirlandirdi. Bu qatimqi taqdim qilishda javobanda Xinjiang bo'yicha 245-chi, mamlakat bo'yicha 23094-chi bo'lib, qanishligichi g'olib jayri taqdim qilg'uchi bo'lib qoldi.

Dostlarımızın ki uçurlarına karaylı bazılarına ama uçurlar bek çıkıcı mı dostlar bazılarına kayıt kayıt yollap getinle abay dep koydum go başkalarının uçurun normal görünmeye kaldı gen dep şununla aşık yaplarımız gibi de ilik yap koygan bozsanlar cümle dostlar umum paydalandıgan pingtay cümle ama mademnin uçuru kildiğen pingtay şununla Uçurlar karsak ilham yol uçuru berip tu ma Hongwang Shen den ma Chidavan qarap manga yolunish ravan ken degen uçurken kelgüsüm üçün degen dostumuz Gülmusta da men bu programda anca köp uçur berip ketemisem bu lekin asasen toliq anlay men bek yaqtırma programingizni degen uçurni qaldiribdi. Sahar bulbuli Səhər bulbuli, gəpimdə anladam siz. Səhər bulbuli, nazır digən gəpini anladınız mə?

0: Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır yazıçılığıdaki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaştırvatımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşyoli 55-ci numarğı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi, Tred Soda Çəklik Şirkiti alayıd tələb qağın. Yuqırıq orullağa köptün köp rəhmət etimiz. Ondaq bolsa dostlarımızın ki uçurlarına qaraylı, Məkittin Əmərcan, Gülbostada əm riyasətçilə və əm paliyyətlədi, ba, nork paliyyətliyim o, siz bağmıdınız, deydi. Siz heç qandaq paliyyətki qatnaşmaydıkən siz ya, nemiş bu, özünüz mü, xeyl çıraylıq bu müsar, qandaq paliyyətki maskeli versiz, deydi, ay, Əmərcan. Bu da bir qatnaşaycım, ha, paliyyətləyik. Менің адырақ қылға ішілерім ба, жүштім бұрын дегендек. Шыныңға әкелгі палиятлайгім қатнышып кәтмейме дегендек. Рахмет аштағы бір іздерігімні қылып, аштағы бір сорап қығыныңлағы көптен көп рахмет үшінде қош болдым. Көңілді ба адамның іздерігіні қылды үші. Рахмет. Құндақ болса, ең ұшырлағы қарайлы, нұрның авазлы құшырын.
1: Yukarı bir ettim, ağır dondalıyan yollarım koşuyor üstüne bakken.
0: Mavu, Mehmetcan, kimlikmiş kimlik bicirdiğin yeğeni demek istedim dedi. Vay Mehmetcan, umak Mehmetcan, kimlik ne şu sakçıkandı bicirsiz? Vay bütün sakçıkandı ba o kimlik bicirdi. Siz bunu sorap mısınız mı? Udul beyrana sakçıkandı, sakçıkandı bicirdi kimlik başka yer bicirmeydi o Mehmetcan. Qayt-qayt yollaydı, deyək mən üç görünək.

Ha, oyla degen dostumuz bayamqı ma çimliqtiki maşınlarını çıkarıp koygan dostumuz Gülbosta'da tepsili karısındaş maşınlardı otursu bat dedi men ködüm oylan degen dostumuz emdi bek bir elgi iç bitişmeyli dedim go em bunu elgi kanun icra kılgıcı orulla

0: Qumluq qabilisidagi aholilar yangi joyga ko'chirilib, yangi turmushini boshladi. Ilgari Taklimakan qumluqining ichkirisiga joylashgan, shundoqla Jungodagi eng oxirgi Qumluq qabilisi deb atalgan Daryo bo'yi kentidagi xalqimizning turmushi uzoqdan buyon suv, tok va aloqadan uzilib qolgan bo'lib, safarga chiqishi intayin qiyin edi. Kent aholisi Amina Mattoxti bu yerda 40 necha yil turmush kechirgan. Avlodma avlod qum bo'ronga qarmay turmush kechirib kelgan. Oilasi namrat edi. 2019 yılı 9 ayının 27 günü Qumluqdagi eng axirqi bir türküm yerlik aholi makallaştırış yeni kentiga köçürüldü. Amina ailesidagi 5 jon yurishlashgan mukammal amin uyga köçüp kirdi. Bu uyda su, tok, gaz tolıq bulup, tinich, muqim, yeni turmuş onu xuddi şirin tush görüyotgandek his qildirdi. Amina ailesi xatirjam makallaşqandan keyin bütün kuchi bilan tirikchilik qilib, bir oila kishilari sök-sök terib, tögi baqib kirimini oshirdi. Amina ota bobosidan miras qolgan ko'mesh pishirish yo'nlarini o'g'liga o'rgatib, uning do'kon ochib egilik tiklishiga yordam berdi. Yezikent madaniyat sayohat ishlarining taraqqiyotiga agishib, bu yerga keldigan sayohatchilar ko'paydi. Bu u tashabbuskorlik bilan davlat o'rtaq til yozig'ini o'rganib, ko'ngil qo'yib turmush kechirdi. Amina oilasining baxt hikoyasi Daryo bo'yi ammasining cho'ldagi g'urbatchilikdan qutulib, tinch, muqim, bayaxshat turmushga qadam qo'yganligining haqiqiy kartinasi hisoblandi. Ko'ngliga texmi cho'ng arzularni pukkan Amina yanila ijtihod bilan olg'a ilgirlab, keyin Qashqar, Urumchiga berib makallashib, ish qurilishib, texmi kang bo'lgan kishilik turmush arzusini amalga oshirishni umid qildi.
1: Do'stlarimizdan uchurlar qaraymiz. Uchar tor taksi Niyaz, Jojanglu, Yojinga kagich raban deydi. Voy, voy. Yaman uzun uçurunu berip suzuk. Jojanglu nede, Yojingay nede. Ha, yine dostlarımızdan uçurulurdun. Seher Bulbuli, siz Gülbostan, sizin programınızda bir katnaşkım geldi. Siz yuvaş boğaşka, şununla katnaşkım geldi. Bu yuvaş? Yuvaş diken gelip de ben bir hata düşünmeyeceğim. Onda demen ben yuvaş emez. Katti o hata baha bemen bizge. Ama programda vuruşmuşuş bücügül olmaydı. Programda sizlerin örmetinlerini kılıp, mikrofonun örmetini kılıp, işte işleyemez. Siz beni bilmeysiz. Yuvaş, upı desenler, ben size ilgi bir kıl düşünme o gepni. Çünkü yuvaş degen gepni. Ben başkalarının sonra pek ne Gülbosta yuvaş mı depkanda cevap verdi ki sizge. Hata baha bemen.
2: Avtomobil aytganda, xeyka ichib, ro'yingizni urg'utib, biroz deyadin keltirilgan guvaldana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
0: Ma bu gavda xartisi təminliğe uçurlağın bir qar bitəyli. İtibak yolu, Jingyeng yoludun Minhua köçüsüz boğan bölək, Şimaldın Canıbqa tosluşba. Sojou şarx köçüsün qoşumçili, Yinchuan yoludun Beijing Canıb yolu qoçu boğan bölək, Şarxtın qarib ki tosluşba. İtibak yolu, Minhua köçüsün Xöping Nialı qoçu boğan bölək, Şimaldın Canıbqa tosluşba. İtibak yolu, Jingyeng yoludun Minhua köçüsüz boğan bölək, Şimaldın Janıbqa tosluşba, Sai yolu Guanghu köyrükten Qongshan yolu qoçu boğan bölək, Janıbdan Şimalğa tosluşba, Liyushan Janıbı yolu Xenan şarqı yoldun Tibidasho yolu qoçu boğan bölək, Şimaldan Janıbqa tosluşba. Dostlandaq bolsa tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldın məlumat anlayımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin eçildu temperatura 23-dən 34 kiçə. Altayda hava ucuq temperatura 21-dən 34 kiçə. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı temperatura 18-dən 37 kiçə. Qulcuda hava bulutluq temperatura 18-dən 34 kiçə. Bordalada azraq yamğır yağdı temperatura 19-dən 38 kiçə. Qarmayda hava bulutluq temperatura 28-dən 37 gecə, Kuytunda hava bulutluq temperatura 25-dən 37 gecə, Şeyxanzıda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 22-dən 36 gecə, Sancıda hava bulutluq bulub keyin açıldı temperatura 22-dən 37 gecə, Qumulda hava bulutluq temperatura 22-dən 39 gecə, Turpanda hava bulutluq temperatura 31-dən 45 gecə, Korluda hava bulutluq temperatura 21-dən 36 gecə, Aqsuda azraq yağmur yağdı temperatura
1: 20-dan 35-gacha. Otishda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20-dan 34-gacha. Qashqada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-dan 35-gacha. Xotanda havo ochiq. Temperatura 19-dan 31-gacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 23-dan 34-gacha. Havo raydan ma'lumot angladi. Merdiyan efendi, yuvaş degen gapni o'ylashmay deb qo'ydi, anglug'ichi bizda edi. Shu qalaymqan baha bermanglar. Va riyosatchilarga chu, andaq mandaq siz andaq kasi mandaq kasi demasin, bizni turmushimizni tushunmaysizlar. Am yuvaş degen gap nachar gap emas. Qatti nachar gap emas. Lekin ilqi undaq sizlar bizni ko'rmagan degan chu, yuvaş yomon deb undaq desangiz bo'lmaydi. Mayliqin boshqaning baki hurmatini qilaman chu hurmatini qilaman lekin men hurmat qilganini bilmagan vaqtda tashlab aytaman u mumkin emas men ikkinchi adni topolmayman mandaq deyishanim bor odam u boshqalarga ilqi andaq bekardim beka oqsa vakavur ta'sir bermayman lekin hurmatimni qilmaganini bilgandim boshlabla bo'ldi u mumkin emas andaq mijozim bor mening mijozim ba'zida o'ylab qolmay mijozim yaxshiroq bo'lgan bo'lsa deb o'ylab ketaman O, sizlar tushunmagan degan qalaymqan yuvash, bovash desanglar bo'lmaydi. Shuningga. Nur 90, Vaygul bostada, sizni yuvash demaymiz, mundaq sapaliq, ilmi deymiz, deydi.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Malik Hasan.

0: bu programını tırt sodu çek şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Sardar Öydüba mı?
1: Ba ba ba.
0: Tapşır kon işte program bosa. Merge çüp. Birden mayıs bulamdı.
1: Buludu ama bir kez kamağla bulam.
0: Hatırcam bulam.

Qadirlik do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i qaraylik, ya. Yongyuanning uchurib ekan Beijing janubi yo'lida avtomobillar ko'prak, lekin to'silish yo'q debdi. Ko'nglimning uchuri Hongguangshan yo'lida avtomobillar ko'p, to'silish yo'q debdi. Undan boshqa yana Guang ismli anglovchimizning uchurib ekan Itbaq yo'lida avtomobillar ko'prak ekan. Onu başka gayret efendim, Ürümçi şehrinin havarayını dep buldunuz mu? Dep sorup diken siz yetkiz buldum. Mən program 5'i de Ürümçi şehirde 3 gün de hem de. Hava xeyli yaxşı, asasen ucuq. Hem sıq 33 gradusdun 34 selsiye gradus qıca trapıda buldu. Xeyli sıq buldu. Hem de mən havarayı qarab kiçik dostlarımız qazıraq bir tavsiyeni berişine layık tapdım. Yani muşu adatta çüşlik dəmil işte köpünce oqoqıcıdan görüp qalma. Tamak yapıp çıkıp tazı soğuk neslen içi dağın, yey dağın. Sık vaqtta hem de azraq muhabıq mıhtarda çokumuz deyimiz ya ki şögaulani yisek buldu. Likin kündü yavanmayla ya kiçik dostlarımız imtani yıkılışıp kaldı. Soğuk neslen bək çıx yevessek asan ağırıp kalımız. Hemimiz bilimiz o. Şuna bazı neslen muhabıq boğun yaxşı ya kiçik dostlarımız gerçi hava sık bozu mu. Likin soğukunu azraq yeyli, özümüzünü asrayli. İmtihan ba aldığımızda, imtihanı yaxşı bervəsək, yəni 2 aylıq tətilimiz ba, tətildə dəxim xoşalıq varam, oynayalayımız, ötküzümüz deyən gəpə. Onunla başqa uçurlağı yana davamlı qarayımız, klasının uçuru gəldi ya, İtbaq yolu da avtomobillə köprəkkən deyən uçurkən, buldu, rəhmət.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeceği.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikin he.
0: Dodo, dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20-да Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
2: Saat 13.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Cugulam numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting algan çağdı setival alaysız.
2: Saat 16'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemray.
3: Algan çağdı setival alaysız.
2: Saat 16'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçıga aylanıdı.
6: Saat 22.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgilik arlıq saxlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb, tenic zaman öyünüz qaytışınız ümit qılmız. Hörmətlik radio anlıqçılar, qatnaş liniyası programımızını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız. Mən program riyasetçisi Hidayet Qışşemçidin. Qatnaş liniyası programısı Şinjan Radio Televiziya Stansın yeni taratqo əbsi Sılu Şitin'da Masqadam'da anıltıldı. Programımızın Sılu Şitin əbsizdimi anlaşanlarını qarşalımız. Dostlar, programımızdan başlayıb aldıq. Qaysı yollar ketib atsizlər, ketib atqan yollar.

Programımız başlanış bilen tanla daim can degen dostumuz, yaxşımısız, mən bu programını anlaş tayyarlığım bitti. Anlap oltadım deydu. Rahmet, onun da başka tursun cakımız. Nimancı bulduğanda ma ısıq, adem ot gittem do nime deydu. Onun başka veyle veyle degen dostumuz. Mən hazır cudin bölgede kitab attı mən. Avtomobilla anç köpemez, yolla koş yönlüştü ravan deydu. Buldu rahmet.

Yolun kesişme yol ıgızının ötüşüge ait kandaq belgelemeler ba? Motorlu katnaş vasıtları kesişme yol ıgızının katnaş signal çarığı, katnaş belge tahtısı, katnaş belge sızıqı ya ki katnaş sahtısının komandalığı boyunca ötüş gerek. Katnaş signal çarığı, katnaş belge tahtısı, katnaş belge sızıqı ya ki katnaş sahtısının komandalığı bolmağan kesişme yol ıgızlarından ötkende süratini astaltıp meneşi. Hem de piyadılar ve oldun yürüvatkan avtomobillerinin aval yürüşüge yol beriş gerek. Motorlu katnaş vasıtlarının aldı tereptik avtomobiller toxtap ücret durgan ya ki asta yürüvatkanda karış tereptiki yolunu ilgilep yandap ötüşüge ya ki karış tereptiki avtomobil yolunu ilgilevelişiğe saklap durvatkan avtomobillerinin arası kısılıp kırvelişik bulmaydı. Avtomobil yolu azaygan yol bölüge, yol ıgızı ya ki katnaş signal çırgı, katnaş belge tahtısı, katnaş belge sızıqlar bulmağan ya ki katnaş sahtısı komandalıq kılmağan kesişme yol ıgızlarda avtomobiller toxtap ötüret saklavatkan ya ki asta yürüvatkanda motorlu katnaş vasıtları tertip boyunca nöwetlişip yol yürüş gerek.

Dostlarımıza uçurlar yetip kəgic boğarlıqda dekhtanla davamlı qatnaş bilimlerine ait sual cevapladı bolsun. Motorlu qatnaş vasıtlarına haydigende çıraq işiltişik ait qandaq belgelimler ba? Motorlu qatnaş vasıtları keçide yol çırığı bulmağan, yurtuşu yaxşı bulmağan, ya ki tuman, yamğur, qam, qar, kumboran, müldür qatarlıq körüşler edisi tövən bulğan şaraitli yol yürgende, aldı yurtuş çırığı, daire köstüş çırığı ve arqı çırağını yandırış gerek. Lekin, oxşaş yönlüştü kitab atkan arqıdaki avtomobil bilen, aldıdaki avtomobil yakın arlıqtı yürgende, yırağını yurtuş çırığını yandırışı bulmaydı. Motorlu qatnaş vasıtlarını tumanlıq küllərdə haydigende tuman çırığı və xətərdin signal beriş çırığını yandırış gerek. Motorlu qatnaş vasıtı keçidə ciddi aylanma, yontu yol, əgmi körük, piyadla ötüşmü yolu ya ki qatnaş signal çırığı bilən tizginlənməydiğən yol iğızırdın ötkende, yıraq yıqını yortuş çırığını növət bilən yandırıp işaret kılış gerek. Onadın başqa motorlu qatnaş vasıtları solğı burulğan, solğa yol özgertken, yandap ötmekçi bolğan, avtomobil toxtutuş orundan ayrılmakçı bolğan, ya ki kəyniğe burulmakçı bolğanda, müddetin burun solğa buruluş çırğını yıkış gerek. Onğa aylanğan, avtomobil yolunu onğa özgertmekçi bolğanda, yandap ötüp bolğan deyinkin, əsildeki avtomobil yolu qaytkan. Yol boyda toxtağanda, müddetin burun onğa buruluş çırğını yıkış gerek. Meyli Renşan diyen dostumuza Guanghui Körükna üstü Ravan deydi. Buldu rahmet. Onun başkan Abdurrahimcan diyen dostumuza Qashqar şehrinin yumlaq şehir yolla qoş yönlü üstü Ravan deydi. Buldu rahmet. Muşu Qashqar'daki dostlarımız muşu uçurdun önümlük paydalanıp qağaysıla. Onun başka Tursuncakımızın uçurunu mu tapşırıp aldıq.

Motorlu qatnaş vasitalarını yıllık tekşürtüşte balon karta kandak talep ve belgilimle ba. Oxşaş bir oxtiki balonun ölçümü ve gül nuskuları oxşaş buluşu. Balonun ölçümü sanayet ve uçurlaştırış ministerliğinin yol motorlu qatnaş vasitalarını işlep çıkırış karxalları ve mesulat ilanı. Motorlu qatnaş vasitalarının zavutun çıkış layakatlik ispatı qatarlıq alaqadar ispat ya ki materyalda hatırlengen mezmun bilen maskeliş gerek.

Bo'ron Shah degan do'stimiz ham shu Turpan shimoli bekat, Jiaohe Jichang qarab mangandagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Onun da başqa Erkem degan do'stimiz bugun kechda moy bahosi tushdi deydi rasman deydi. Bu to'g'riliq to'xtanglar, men bir surishtirib baqay.

932 kelgan do'stimiz ham may bahosi 18-yislar tushdi deydi hujumi. Onun başqa yodikor degan do'stimiz yo'lovchi Jula Sodsarining oldida avtomobillar bek ko'pgan deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: 법도 쇼퍼라 대도지 뭐 브랜드 옹실 법도 안에 약시 법도 오늘은 바시가 매매전 이겐 도스트미스 sizning ovozli quchoringiz mana bizni muzikantlar sal turibdi sunna mamatjonni ovozli quchoring voy nimi shop ketdi mamatjon faqat ovozingiz ang yuqoriga chiqsami faqat chiqmadi manda uchir bersak bo'lmaydi o'jimi ma sal jimjitlikni saqlagan asosda iniq yo'ruq ovozda bir uchir beraylik a ovozingiz qat'iy anglig'i bo'lmadi tayyormin
1: Brezilya tıpkı yol uçtuğu renkli konserinin aldığı maçlarına açıldı.
0: Buldu rahmet. Yine uçurlarını yanılıp karsam bu halcama. Bu halcam telefon numaranızı atıp siz. Doğru doğru. Siz gibi mukafat bayduk. Onda xosam şu dedim başlap. Vaxtınızı çokum çıkaran. Çıkarıp Şu Şinhua Cenubi yolu caylaşkan şahsat İğiz Boşluk Ambulatoru yasigi berip mem şu Şinjan Radyo Televiziya Stansı 177.4 katna sanat radyosunun katnaş liniyası programısı katnışıp mem mukapat ağan şunun uç şimdi yuğuz aydap kagentim dısınız jüyüp tazlap koydu ucumu onundan başka yeni uçurlarını yanılap karsam tor taksi rozcanı Jongsanlu'dan avtomobiller köp deydi. Tursunca akımız minin amrak yemeklikim üç turpanla şaptoli deydi. Tağdın, bağdın gəqip otursuz da. Tursunca akı. 218 gen dostumuz da. Mau koyu vatkan müzikiniz ne ayda bir işini tücü bile pek keskin keskin ilip bir vatkan keyfiyatı kep kaldı gen deydi. Şunu şu silahını keskin bulsun deyip canlık oltasın deyip çoğu.
2: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
3: Donat kudun emdal diyem, sel tokuzu pişkine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
4: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyet katnış alaysınız. Brazli'din keltürülgen bu alana koştular. Xeyka işçimliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
5: Kesip tırışka, muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazı da köp bedel tülep ketkerliğimizden çarçap kalımız. Yeni bazı da başkalarının hacetinden çıkalıqalıkımızdan özümüzde bəxtlik his kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esinizde bolsun, bəxt küreş kılıçdın keledu. 177.4 Katnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylap, siz bilen bir ilgirleşti halaydı.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanala 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır ağzını bizden bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Kız Hamra programı.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun umuyan kollu kalıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alaydı talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tüzüp koymuşlar
5: bu. Bu digen mihmalların aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlanan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
5: Şunda bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezgıp yapakamsız.
6: Bu programını Okyanus şirketi alaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin derek bemeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki, yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalınış adetini yitildireyli.

0: Жан яны корулуудан учур берип турам. Жиңсан жо кызыл чырак тосулуп кетти, себеби Сайбак жолдо курулуш кылып бүттү дейди, а?
1: Корулдум,
0: э? Корулуудан берилген учур.
1: 100 шинфу.
2: Нагыча ман жиңге тобу. Bu paket bağımızda yokmuş bilenmedi. Dediğin kaç?
1: Bilenmişsiniz karan. Muşi gebinle kısanız balıdı. Siz Abdümobil'ni bir yer toxtupsizken derhal ekitin depti. Eğer eketken bolsanızlı balıdı. Eğer eketmegen bolsanız cerimanı koydu deyin gep. Ya mafçırın tapşırıp ağamışsınız. Ahırı şişe peyhı depti emez mi? Masaj kılınız rahmet yaptı. Şu abdomobilanız meyat toktup siz derhal ekitin digen uçturkenmiş. 5-10 metişi de ekersiniz eşkandak cerimanız yok. Cuma anlıkçımız.
0: Yani şimalı davan yolları ise macanlı vanka tarafı manga yolla pek tosul gitip de maşilla köpken ne? İtiyanın uçturi.
1: Hayat digen dostumuz ma fangdong yiyinin ki grasu okşumaydı o deydu. Şu an bir kıl boğun yakşı bamısa abdomobilini buzudu o deydu. Cuma bayan misam kamla digen tokrimi ki Şunun fandoyunun ki rengini bir kıl kılıydı eyle valla ya.
0: Kalıp da şu yolda kiti yutupdı de bana. Şükür yok o yüzüdüm başka.
1: Kalıp jıraklar da besimimle inek iltip gülüydü yaptı de.
3: Dada pesin soğukluk çeyini azırak içeceğiz.
4: Donatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
3: Dada dada emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: Ha?
4: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdın malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
6: Köşme xəbərləşinin kən bəlvaqlıq toru yaxşı. Öyünüzgən 1000 MB-lıq kən bəlvaqlıq toru ulap beridun. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq. Köp üskünni tən ulusunuzmu tor signali üzülüp qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıp tartıp beridun. Orınıtış, remote quldurışdın ğəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı sifət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-a telefon qılıp sürüşdürün.
4: Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiludu.
3: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus linyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
1: Kaderlik anlı uçuladı ihtiyan adı bolu vatkını.
0: 174 katına sanat radyo.
1: Yollarınız biz emre programımız ne? Ak Mervayit un zatını kollap keli vatkan istimalçılığı minnettarlık bildiriş. Yollarınız biz emre programımız ne? Ak Mervayit un zatını kollap keli vatkan istimalçılığı minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılarının sağlamlık için devamlılık tırışı vatkan Ak Mervayit zatı alayı talep kıldı. Yollarımızda ne minimi kan bombasını dedik?
0: Ak Mervayit'in un yağ gürüş açıksı olurken bombasın.
1: Doğru.
0: Yine sağlam gızalınışını tavsiye kılıvatkan hem şu maksatta nurgun maksulatlarını bazağa sağan okyanus şirkti alaydı talep kığan. Elbette sizlerin kündelik yemeklik anladım okyanusun maksulatları kem bulmuşsun. Çünkü bu yemekliklerini naydı tenşep durup uzukluk terkiplerini şunun tenşigen halda işlep çıkan maksulatla.
1: Doğru.
0: 280-96-98 numar bile alakalısınla buludu.
1: Aman 280-96-98 ameli dükkanlara verip maksulatlarına bir korkuyorum ben onunla. Bahas bak muhabbet.
0: Muhabbet ya. İnsanlar buldu ki ben abay Q10'u yevilip kırdım.
1: Vah. Wow.

0: gibi de oturma. Kanda adamlık ya, motor ile yolu çıkarıp koyuğa. Üçü, tövbe, benim elimde bu bang bang bang bang bang. Hey, yık, durmuş kus boyuna bula. Hey, hey.
1: Balın...
0: Kaç terbiye kolay ya, İsamca.
1: Balınız bakiye sizden babamsa.
2: Şunday mı?
1: Kapten alı gepanız, başkanız var okşaydı.
2: Hmm.
1: Kuşkaçla karapçısınız. Sizin hakiki kapten bazı okşaydı da boylaptık.
2: Balısı bakiye şu.
1: Balısı bakiye burumdan.
2: Bu musa uyunu onu bunu alma deme. Balınızı ilan et siz aldı bilen.
1: Vay. Ne mi desek bala?
2: Şu bala iş kılıp. Ya bop de vay.
1: Ma bir anlık içimiz ak hınendik edimiz gibi yıranlar mukapatındaydı. Ya bizdeki mukapatın gibi bunu kımmadı ak.
2: Biz var.
1: Cim oturan o. Şu. Cim yatkan jilanın kuyruğun dese bika atın bika. Adımız muraz bey buyuranlar çöldüp.
2: Açta de kalsa ha.
1: Sen şaman kanalda da maşallah köp tosuluş yok dedi Yusuf Can. Cuma rahmet.
2: Ahmet Ali.
0: Bir yüz yedi tört yolu kavre. 5-9 şumalı yolu, 5-9 cemaat yolu süslük ravan.
1: Ve bazıları çarşını östüreme olsa bazıları çarşını çürüp minikde kımmakçı olu atkak şöyde tılsım tokkoz. Çarş bası onu diken bu yakışı obrazı masız, yastız, tekim salabatik olurken bir mancı gekilip Mevlüt Kemal'in çarş bası onu özü gibi yarışken ben bu acında çarş bası onu kılıp ne çıkıyordum üstünü kırdırıp aldığını ağızı versem ağırlarım sana acıya uyup kaldın da külüştü. Bırak bana yaraşkan da körüngen. Yasatkan destek ki iki gün içinde beşimden üstü pakırıp Mevlüt İbrahim'in çarşmasında koştu. Lekin hep de iki gittim çarşıdan üstünü kırdırış aldığını bak çürüntüş avarcılık hop kaldı ya. Müjde bir salapet körüne de gittim. Kanda kısam şu Mevlüt Kemal'in çarşmasında koştu. Kıkılı boludu. De. Kızıp kaldınız mı siz be? Ben böyle kasten mi takılıyor mu değil mi şu?
2: Ya onun üstüne uyduklarımı da tatlı bulup bundaki koka yeri yok.
1: Bana hayatın belgini muşu.
2: Oy, biraz.
1: Aldırmansız mı? Hayat ve turmuş muşun sokuldu bana.
2: Siz doğru aldırma aldırma. Siz gibi ba eğer uyulsun şunun koyduysanız çokun emelge işip kalıyordu bu işler. Lekin o mevlut onun koyduğu jümigen.
1: Salapetik çarşmasının mehberi isminde vermedi. Ben onun bayağı zökre edigenek ben onun koyduğu jümigen özlü gidin. Tabi alette. Müşünde hop gitti kıran. Ne çeş kırdınız?
2: Onun bile mi münasiyeti var? Azrakan?
1: Anın kendin dadınızdan burun kandarak diye çeşitli.
2: Tarık, tarık.
1: Manda irsiyet amıllar buludu.
2: Çeşitken tarihi boğam mı digendek?
1: Nurgun amıllar bağlık buludu. Şu an siz gibi verdiğin cevabını al diman ya yay, siz gibi bağ yay mı na?
2: Yana Abdurrahim.
3: Приезд жетилити, приятел сопордо саясымызда Мамыт Ибраим деген керем кушкасына кашларымыз кашкала хәл кушкала тоң болсон, оңдырган хәрин мәне кызы турады, хакын кызы турады, машин төпрәк мәйер кусы.
2: Мәкъл
1: булды, рәхмәт.
2: Кәни доеники дусырымыз мо яна җалы калды, катнашып бер учырлан юлланлар, хәзер мә туби гули күлүп телек капты. Зөхрә гы жүрәкләр белән адил җалла миҗарап турыпты. Башкаларчы башкалар сезләр бяучин мондак әвәтәмәм сезләр, пингны язамам сезләр.
1: Yani yakışırma almış valla. Şimdi bana.
2: Bana.
1: Körüp koysanla. Neyim buldum? Cık körüp gitken bulsanla mı?
2: Munira mı bakke bana desek çıktı.
1: Ola bazı kinolarını kayıt kayıt koysam körü alırız lan o.
2: Gördü gördü.
1: Biz mi kayıt kayıt çıksak körüp koysanla neyim buldum de? Biz mi kündü yeni kinoğu biz mi?
2: Ha.
1: Ondaq naçar kinola emas bu
2: mesela. Emas.
1: Yani yaxşı kino biz mi?
2: Doğru sizlərni jiq xiyalğı jiq qoylağı sanmaymız biz deganmı da oturab bunda özəngləni on qoyumda ondanlar taşıb itib oturab anlasanlar huzur tapsılar texi. Köyə yaşa yeni kilib.
1: Şo, yeni bir kösəmni mə təzə gördünlar qo? Onun qarğandı biz degan xeyli sizlər ilə arlığımız yeqiraq bunda. Hoş, cençandın irin degan edimiz sizge köpten köp rahmat emiz ha. Mavu anlıkçımız kızık o, hınan dikediğimiz gibi bir anla makapatın dikendi, cimriyet tanıdısam. Emiz mağa bir anla aptalını
2: dedi. Açta demek çıktı, aslı çöküldü, çöküldüp gelip açta demek çıktı.
1: Diyem mevsuzken de bir çayım ha. Ender.
0: Salam durumun yakışık yolu şuraya emiz o, şansın değil o. Çavuşun ben daha az bağım, şimdi sır moto. İşleyendim ki ha. Kaç kurendeki yılan bağırı, ben üzüm tutanmayım az çırak diyeceğiz. Kızı çırak yine falan toplayamayız bu kepte ha. Üşüp kendim de ya yine bir piyadın, pas kaldı piyadın çok soygulu. Üşüp kendim de mangalla beşli katısta. Özünün bir hatarlı gelen başkalarının bir hatarlı giyiyor. ойлаган атат.
2: Мушу радиодагы аңлоочуларыбызны эмне деген жакшы дейман. Мушу токсикли дейдигенлерге шу якындан диккат кылып, көңүл бөлүп, муштак эскертишлерни берип атууду, амма ошо айдыгандардын бириси аңлымдыгы дейман. Муштак жакшы кишилердин өзүгө мындай жырактан, якындан лыкы жакшы кепленни кылып аткандыгын, күйүнүп аткандыгын билмейди ашлар.
1: Улага көңүл бөлдүгөнлөр көп, лекин ула өзү көңүл бөлмөйдүгөн жер чатак.
2: Шу эмесми?
1: Hayat gerek emas mı sizler? Sizlerin hayatında bazen içini kilip vardı. Hey muşlan hayatı be kıymetli hayat
2: diye. Doğru. Muşla bilen biz bir yazsak bul diye davat edici mi? Allah'ım şu derkem dur bememiz olaş çolaş yaşaylı.
1: Şu.
2: Davat edici.
1: Hiç kim sizlerine bir toksikiltine minip bir maşının astı kırkasını değil mi diye?
2: Değil mi diye hazır
1: geçeceğim. Dikkatlerle ki dikkat kılınla. Dikkat kılınla deyip git vardı.
2: Doğru.
1: Alımcan bana. Vay, maşının üstüne çık gitip duruyor birisi.
2: Ay, birisi uçuplu maşının üstüne çık gitip duruyor demek. Sürat anda amanda emez de.
1: Vallahi ey. Manisle, köremeyizle. Bir toksikil de vudul kegen biti. Kızılçırak'ın bösüp et. Maşının
2: üstüne. Oğundısıga.
1: Maşının vurulup. Oğundısıga maşının üstüne çık
2: gitip. Çık kuluyken manda yeğilgan putları sangılgan alette. Cumu yedi kaptı.
1: Kanda kısak bala. Onun üstü karan meyadı bir toksik mingen balımım da o karap koyuptu. Al dedim yani bir toksik mingen ayal. Kalpak mı yok.
2: Kısılıp be yine.
1: Muşkıl halette yani ütüp gitip yeripti. Bak mani boz yoğan deyip. Bütün toksik minidik Allah'ın üyüge. Ne mi ki ispi çakıp ki tamga kirep.
2: Anakın telefonunun kimi da fumiyesi çıkır koyan bozsak. Telefonun körüdüğü yeri çıkır koyan bozsak. Bu ne şu?
1: Bak içini açtık.
2: Ekval mı? Pervasız karan.
1: Ma alımcan. Mevlutaka ben muş toksikil doğruluk ayalımla tolu gepte alışkanım. Balam bir kere durmay toksikilini ip kaçıdı. Ayalım ki ben ma toksikildim bir iş yok kalsa. Vay ismiyle oranın kemeyi desem. Siz balınız şişiniz ağırmaydı. Yerip gitti deydi. Ayağınızı anlısın ama geplerini. Ben öyleyim ben muşu katına sakıştırıp Kur'an'ı getirdim. Toksik mingeler karıca cariman yukarı. Vay kılıvatı du. Cariman koymuşsun mu toksik ilin tatil edip aradı. Alınca ayağınızı gepinizi ötküzüncüm ama işte deyip koy. Hazırının özü bir nesini tasavvur bizlikli süretini silahı çöndürüp aradık.
2: Doğru.
1: Bir yaktın kegen toksik ilin vudulla şu yeşil çırakta ütkü itip atkan maşının
2: урулуп урупту. Урулган пети учуп ашы машиннын үстүгүлү чыкыпты, чыгып анын ички колдорун, ички колун кең жайган алатта пути элек айнектин машиннын үстүдөн яги саңгылаплык алатта мына оңдусуга.
1: Машиннын үстүгү учуп чыкыпты.
2: Ха, ит капты ашады.
1: Амда а балыда элек неми жок, я ошодон кетти. Агар онда болсо анда ит кама орунун копат дешин, дама?
2: Эй, анандыки ерис ушса мисан удул чыкмады дүм ит кала дима оңдысыга етипти. Демек мая да.
1: Нач пекирди.
2: Э, нач 180 градус айланыш ба мая да техи?
1: Ажап рахат кетгенде машина устурмада етип.
2: Етип апты.
1: Ойнумуз кирген болсо аңла көз чыкты.
2: Эй, я бумуз элек мени сокту. Амды ма иги бол, мишадын түшмейме деп етип агыным о, я
1: канда. Өзү сокупту да бала чыды. Тазым ушке, балла. Bulup mu alımcan hem de ayalınızla eğer değişik alsanız ayalınız anlısın. Muşu için işle katına cadislerini anlısın. Yani kendi ayalınızı balı gerek bosa. A toksikiltine en yakısı özü anlatacağım tutanla. Şimdi
2: mi?
1: Kün de muşu yap hazır, kün de muşu yap hazır.
2: Şu bağlı ba. Onda bosa yine karaylı ya ama Kaşkada medeniyet yolları avan ki avam uçuk deydu. Nurun uçuk.
0: Ben sen ki çocuğun da adını aldı. Ciğin de adı o karab mıngan yığılır maşinkör.
2: Buldu makul.
1: Eyko ya iştin çıptı.
3: Hop inmelim avan ki. Riyasetine kaydara yakşıma yakıştıran tüle ezek uzun bakta köresin gelen.
1: Şu seyşembi şembi ekşembi seyşembi şekşembi seyşembi şembi deptü mü? Şembi ekşembi görüşmüdük şu. Кага вактыда
2: кырган жума күнүм жокка кеткен окшойду бу бала.
1: Шундагы өзү жоккап кетип,
2: өзү жокка кетип. Рошенгүл гүлдөрүңүздүн тапшырып алдык, Мамматжан азыр учур берипти, өсүм кесаликтер докторунасына алды кошлинеди, тыкылып кетти машин бекчи эктейди.
1: Макул, рахмат. Эйни деген достумуз.
0: Жукары кырк машин алдын жанып кырыкмага жөнөштөн. Кырыкты
1: жылдар алган. Каядан кая кечем атаз, иниг чыгып турган эне, а?

0: bir hoş haber battı yetkizeyle
1: bende. Makul.
0: Devlet içindeki tayyar may bağısı 6. ayının 18. günü yine 3 günden keyin saat 24'te. Yani 6. ayının 19. günü seherde şimdi bu. Yeni bir növetlik may bağısını tanışlaştı kütü balada onda olsa. Ösemde çüyemde de yıkıtanla bizde basıncı mı?
1: Bu növetlik may bağısının 10 hizmet günündeki statistik devreliğe asaslanğında yakınkı mezgildeki halık qara may bağısının uda tövallişinin təsiri de. Növette ham nefit bağısının özgürüş nisbeti minus 2.24% bulup her tonun may bağısının 130 yuan tövallişi mülçerlendi.
0: Vaa! Wow.
1: Yani muşu mülçerdeki tüvelleş nisbetiğe asaslanğanda benzin bilen salyarkının her litrinin bazı bir modun bir mod şıkpongucu tüvelleydikken.
0: Yaşı. Ötken 4 mod neçpong tüvelleydikken.
1: Hmm.
0: Bana olan kassak 5 mod, 6 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 mod, 7 m

0: yollarınızda.
1: Biz hamra.
0: Qadirlik anglıqçılar, programımızda Aq Marvayt un zatını qollab kelibotqan istimoçlar minnatdarlıq bildirish va istimoçlarning sağlamlıq üçün davomlıq tirishibotqan Aq Marvayt un zatı Allah ayda talep qilgan uylarımızda Aq Marvayt un yağ gurishdir uzilmigay.
1: Yana programımızın sağlam gızalanışımız, sağlam ozuqlanışımızı tavsiye kıvatkan Okyanus Yerkiti alayda tələb qığan nurgun məqsulatlarını bazağı saldı, əmli dukallarını berib, körüb, düşünüb, ihtiyacınla boyca situasyonlar buludu. Bazı acayip muhabbiq. Alaqı numuri 280-96-98.
0: 280-96-98. Qadirlik anlıqçılar, Abdomobil klubu pahaliyyətimizdə sizlərə küçlük tavsiye kıldığınımız bolsa,
1: Namı kulaqdan kulaqı yetken
0: Pulunuzu ticeydiğen
1: İsil Abdul Mulligirin Abdulleri
0: Mulligirin Abdulleri yakında 10 yıllık terakkiyat mesafesini kütüb aladı Bir Abdul'ninki 10 yıllık bazarı kütüb durmağı asan yapamaz
1: Doğru
0: Sonra Abdulmobil'inle Abdul almıştırmak için olsanla Mulligirin Abdulleri yakıştallaş olsun Telefon numar 13-5-9-75-75
1: Yana müşü Şincan'daki en esil təmini izdəş paliyyada da sizlərə təvsiyə qıldığınımız Sərtəm Kırorən Kalıgüşi Ügürxanısı.
0: Sərtəm Kırorən Kalıgüşi Ügürxanısının ki, bugün Şibilo'daki 3-cü günü içildi. Bu qəyə dedikən ama Xongşanşı Çanba o. Şu yəqi mağdıqan yolunun boydala. Yan tərəpide Abdomobil toxtuş, yaman qolaylıq. Bugün bütün tamaklarının bağısı yerin baha.
1: Ha, mana səhər bulbulu bək sorab tikansız, biz körpulanmabdıq, yoluq çürüləri, av, toksikilitlərinin gəpləri bilən, tamaqının gibi qitazını qıplanmabdıq. Beyrəna, beyrəna, büge içilgən günü gə, dəsləb günü yerin bağa dəb tikansızla, iş gün kəldi də, basınız bulu, əmə tamıq yerin bağa gən,
0: ə? Oysa 10 köyülən sizdən qosunuzu toyuzub qıran. Nə çıx gitədiyiz?
1: Bu kimdən ki, qızqının gibini qıvatsız.
0: Səhər bol bol.
1: Məsələn, minki gidirsiniz, bulam ki, onu qoyublar toydu.
0: Ya, bugünkü o yerin bağlandı ki, məsələn, 13 köylü, Çingtan 13 köy olsa,
1: 6 köy aludu.
0: 5 yerim köy, 5 yerim köy, 11 köy ke.
1: 5 yerim köy, ya.
0: 5 yerim köy, bir tal toxu başıq 8 köy, 4 köy oldu mu? 9 köy, 5 mi oğlan?
1: 9 köy, 5 mi oğlan?
0: Siz o 3 gün tamak yemeyiz anaya basınız. Ma seher bulduğunu aç kazdın bir tarafı gelelim ki.
1: Şunday meşhur değil.
0: Siz 100 köyüyle toyap çekitsiz mi?
1: Lakin gün götür deyim. Manda çıkanda 100 köylük tamakını başka yediyseniz. Ne mi kıplanmayasınız? Ama ayet 20 bulan ki ayet 200 köylük tamakını yediniz. Yediniz gibi ameliyatta.
0: Siz 2 manadan bir kıtımlı kosak toyduğun.
1: Siz gün götür de başta kılın.
0: Yo.

0: Akçılakları pıllan aldır yap kalsanız değil mi?
1: Hı.
0: Pıllanın inşaat gitem ki.
1: Biraz. Hem sında bir işin burap koraydı de.
0: Bizdim çok iyiydi ki. Say öyle şaşımın taraf dostluk geldi dedi. GTN diken dostumuz.
1: Baygoyun of çöre ben şimdi acı her şekil yönüşte asasın ravan ki deydi ha?
0: Her zat polosu. Şida çok körük istedi maşayı deyip kegen şoparla köp. Şavuşumun dik 11. otur mektabını aldır. Ballağın ağılı kegen maşıyla aşkıra toktu baptu. Şu seyahatin tosluş ba deydi bana.
1: Buldu. Onda o sen abdiriye.
2: 174 hozunu yol kavri. Bu beyzen yolu. Bu fa yolu. Kıbbi yolu yıkızdı nazır. Güvence yolu yıkızı geldim. Yolu arışı istiyorum.
1: Makul makul.
0: Ma min yün. Meltaka aşında kalık ürük satkan bakkalını sizden 5'iniz kartı bir hep de otağız koysalarım ki deydi. Ma onu kabarlaş kıramayın ben.
1: Pürkep çarşı, ne mi su pürkep demek ki mi?
0: Ya onda o bana bir hep de otağız kız benim başka işim yok mu? Onda iş yok. Başka şu solda dağla geldim.
1: O su pürkep bir iş gerek mi? Mevlut mu bir işe?
0: Ya benim bir işim para batırdı ki. O közü alacak mı?
1: Abi. Aş arkalık bir ne mi kılaylı demek ki kendi o işini.
0: O saatle toplu olaylı.
3: Beycin vakti saat 20.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidi. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Optomobil aydıgende HK işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdügen bu alana koşulgan. HK işçimdikini işsiniz 6 saat kice rojiniz urgup durudu. Heyka, işçimliği.
6: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
7: Donatkudun emdaldım, sel tozup şikine.
6: Dada, emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
7: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tor söğretinizden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondan da 5'ci eyni işletip ekin. Çürü söğretiniz. Bivas körsüşte oyun oynaşta kıtıvanmaydı. VR tekimi inik görülüdü.
6: Şincan Telgrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan has boğduşunu aşıksanız 4 çoğun hukuk mənfəttən bəhrini əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telgraf şirketinin APP-sidin ya ki 10,000 telefon kılıp becirsiniz boludu.
0: Kadirlik anlı kutuladı, kıtağladı bolu vatkını.
1: 174 Katna Sanat Radyosu'nun
0: yollarınızda.
1: Biz Hemra programısı.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hemra.
8: 174 Katna Sanat Radyosu.
0: Yani çok?
8: Yollarınızda. Biz Hemra programısı.
0: Mana.
1: Şundak.
0: Hoş kadirlik anlı kutuladı, devamlı kutuladı. Yol uçuruları beri programımız Katna Sanat oldu. Talep lıranla basa varlayımız cümü. Onun başka soraydıgan suallarınla basa. Kaldırıp koyarsa. Doyunumuzu bir basık gösterişimiz devamlı şey oldu. Doyunumuzu kırıp yüreklerini verişini unutup anmağıyızla.
1: Şimdi kanlı uçuda ve için sağlığımız doyunumurumuz okşa Şincan 1074.

0: Ay, kelanla, kelanla, fıçırlağını berinla, doyunumuzga kırınla. Dostlarım fıçırları karaydı mı?
1: Karısak mına ayıkı yayını
2: Bro, kaylısak mevcut neyle? Ma bankan, bazını aldılar, maşınlar çıktı mı?
0: Makul, yadıkar hazır cüm amav canı bakça yani. Nengon yendin, cüm banka kek yollar avan dedi. Cuma şimdi hacanı bir yollar avanken.
1: Sər bulbul ya siz onu bağmapsız qumşu oturup size bir an bir an Məmmədəm sizə quşunda könül bölüb atdı da bir an.
0: Orunda qopalsı var ha.
1: Ya şunda xiyal ba amma onda cürət yox digəndək mə?
0: Edik isla edik ki yol dişilən balıs ki borundan turğuzup qoysa anikin mamadı.
1: Bu şu.
0: Bamız edikilərə safaq iştir edib getirikəncə. Hə. Etdigən bir şey mədər qımadı. Biraz qopanmaydı ki o yaq qoyurulub.
1: Qandalı qısa qopanmaydı.
0: Şana olan keşkiç başlarının gelişini saklaydı. Kel gözüm ne yürüyüm ben isek toko paçkın koş beğenmem dike kağla apolla dike dek. Yerim baha bu yeterlikte beş yerim kıyıkı ne yürüyüm ben ne bir yap. Onun ki toko paçkı bir yap. Kula pula bir yap. Oy sizin talepleriniz bol edik ya kel gözüm.
1: Şu boğancı boğum kildi diyen ki muşkende karganda.
0: İcara kançke den. İcara
1: kançke.
0: 220 мың көй.
1: Мана. Аш пулны ашланың тапқысы жоқ ма? Аш ижарының пулын беріп, аны қайын хатырже мен бір жыл ашқысы жоқ ма?
0: Жаң шоу қаншылық кетіпті?
1: Қанша кетіпті?
0: 500
1: мың. Ә, мана. Аш пулны чықағыс жоқ ма ашланың ке? Ә,
0: қанын. Ашының ішчедікі үскіні піскіні амамда.
1: Оның ғана әч пул кетіпті.
0: 1 миллион.
1: Мана аш пулан тапқысы жоқ ма ашланың ке?
0: Нәтчі адам ішләді.
1: Neçe demişler bitti.
0: 12 adam.
1: 12 adamın maaşı bu. Aşılam diken aşı neçe canı bakıdı. E, aş pullarını tapkısı yok mu? Bunların iki maaşını çıkartısı yok mu? Şunu hoş dedin.
0: Otur hesap bilen 4000 zam hesap bilen koyun.
1: Mene.
0: E su tok bakağı yanmaydı ki.
1: Şunu daha buludu.
0: Vuyi bak ya.
1: He?
0: Su tok bak ya. Hemisi
1: bulmuş da közüne asılı pakırtıp asılı hemisi pul dep göründü aldığa.
0: He? Ben şehrim köyden nöyremen sitem. Kola pola kit berem. Ha?
1: Kelgüsü de. Siz kelgüsü de açta bir yani iç kasın siz açta kılasız mı?
0: Mümkün emez.
1: Dobi bu kitsiz dobi.
0: Şu ha. Sen aldı ki elimizi kaydala. Başkaların toğır için eli. Cuma.
1: Şu emez mi? Üç koyluk kılın bir yerim koyu bedilinge buldu digen gep.
0: Yeterlik.
1: Ha, yorum yani beş yerim koyu kıştınız buldu ko.
0: Ha, kanda ma mayı sağdın oylusa puh. Bizgen baka kıptım edep kalan. Cuma.
1: Bir bügen bütün bağ, unmuş unmay bütün bağ töylep çıkay demsiz tekhe.
0: Bir yollamadınız kömü dök. İki yolladınız kömü kısaldık. Üç yolladınız hem de çöndürmeyi ama alamaz bombay kaldı. Kayda balla kaysi yollar ki itibasıyla yollanın umum akvalı kanak. Devam noktada programımız kızgılık bulan katınışıp yolu çorulur ben sana bol olacağım o.
1: Donkunu aldı da mene pınçangı kepti o kaşkaya kargay kız yollar avanken he mana?
0: O halo cintiyen mintiyen diyen dostumuz sel kıskı belgeli olan bazı fıçırlanı. Da karsak 51 sekund 45 sekund ma nöyeç mağaralarımız mı çoğu anlap bulamaydı ki. Sonra sel kıskırak bagen basanla bulam da. Bana cençangdan öğrendik adımız 60 yaşında iş bitken bası mı? Şunu diken de bir ticaretini kınmak mı? Kancılık tercihini mürekkep de günüşün değil mi? Zülpiye mağlum mı? Yetip kapsız rahmetsiz. Eyko yayı.
2: Mağla zulağının aldı ya da abza para mağlığa yunuştuma. Sel maçın dıkken et cuma melip malim.
0: Tutup dedi ama balınan.
1: Çarçap da bugün ne? Çıkçış tapkan çiğe.
0: Biraz.
1: Hazır mayanı karısak mamirendin çanlı uyan karıp manganda kızıl çırakta maşılla çıktıydı Ahmet Can'a.
0: Baldı rahmet
1: he. Yani çoğu yeni Zülpiye mam kakıldı o.
0: Anlayla mısın?
3: Salam salam bir iki etir. Zülpiye asını çarıyor. Eki dostlar geçti. Mala güldüğün güzel bulsun. En az resim çıkıp mangan. Mağışan aldım. Şamal var. Başlangıç mektedim aldım. Maşılla da kadar kür.
0: Xotendim ma?
1: Xotendim.
0: Ay bu uçurunu xotendim de kit koysun dedim bulda ha azıp ya mal ya.
1: Siz biz tonuğan bilen başkala tonumaydı kan tutsa.
0: Ay xotende acı konu xotem mimazarının kızı da alıkı layko xogo hansı içilip tutmak ama ha xotendik balla haber tip bununla. Layko kesek mimakıl.

0: Kulam sildep ketken tanla. Hotem bilen kaçkardım içilipti. Cuma Allah'a
1: ikna. Mana kız yakşı uptuğun et çok dedin. Boy müşeyle koşmayı da ketken tanla.
0: Mana et ögün ilanı çıkıdım da o anlayışla adresların cuma.
1: Ma yoshi diga anuguchimiz da oyin uchur berib tua chanchu nallu da avtomobilla ko'p to'silish yo'q deydi.
0: Wang Yuechu Qashqadaryo yo'l xavri Vanda Guangchangdan Bashq doktorxonasi tarafga manganda qizil chiroq bak to'silib ketdi deydi. Do'stlar foydalanib qilinglar.
1: Ha, ibo atishni uchur atish Tianshan yo'llarida qo'shliniydi yo'llar avankan foydalanib qilinglar.
0: Hua Guang yo'li Chidavan yo'li qarab manga yo'lnisdi mashinalar chiqdi Ilham. Altaka sertem mügürhan spaletini kaç gün kıldık ya deydi. Bir gün bugün bir gün.
1: İçiliş münasiyeti bile ne bugün ne?
0: Bugün bir günlük kıldı. Ayetledim başta ben başka faaliyetlerimiz bade de lakin biz gibi ektep getmedi o faaliyetlerini.
1: Mayadikis emes mi mavuz ile bugün bağın ola?
0: Den şu an?
1: Bu he müşümü ya.
0: Şu.
1: Yeni çılgın nekşu kecimi aynı oçi.
0: Ama yan tarafta kırış, avtomobil toktuşu.
1: Aşk köçüden lan kırgıl buldu demek ki mi?
0: Şu aşağıya. Kırıp la, maşinanın avtomobilini toktuşu kaydırıp çıksanla buldu.
1: Aynı oca aşağıya diken sığa kırıp an yürümeye işçi bilip anadaki minna kağınıka. Onda noce poçe, mamamsız yürümeyen iş bulup.
0: Top doğramışı. Laiko'nun hotende işçilik Allah'ın tebrikler bir mukabat verip etmemiz de.
1: Bu onda kımalı ola bir geksun, aldı bilen bir çıksun ilanı mavi biz aldın haber deyip diğerli yerimiz var bizden. Ola iç boğuca denzi diyeni çürüp biz mala iyir işte deyip.
0: Yağan.
1: De yok kılığın bozak.
0: Yağan içilmedi hotende yok yok içilmedi. Yok.
1: Can şunu mu nim kuvvet gidek deydi ola. Acıdıkan can şunu mu da nim kuvvet gidek çoğu.
0: İçilmedi. Allah Allah.
1: Ha va va.
0: Ya bu hoş kabarın bir etkiz kılınmam.
1: Ağzım gı çıktı yamaştı değil mi şu? Yamaştı deyip.
0: Ay. Baş.
1: Yani karsa kaşka ayrı durumdun mu o? Nendağıca maşallah sel pel köp deydi çikt.
0: Doldu.
1: Şavuşumun içil gitip duya yollar avanken min vilanla Yusuf canım uçuyoruz.
0: Toksik ilk mingen ballağı gülemez çoğunlağım dikkat kıp koyal dedi. Hani ballağı dikkat kılaylı çoğunlağı özün sorusu. Bulağım da alıp can şunu değil mi?
1: Şu.
0: Oy oy oy çoğunlağımı bekçip ku. Bugün mavu yenen baksının aldı da bir bala aldı da muhabbetini otağızıp tıkırın. Kendi özü tırıptı. Abalınınki beşli küçük ne kalpak ba. Ölçemlik mi emez. Muhabbeti degen, hem de çaş degen, yasap, güzenek degen, takap gibi ziraktım, hele güzettim. Şıkıp, şıkısı yıllık, toksik yıldım, sürü ki muhabbetle. Telefonumla elim, o ziraktı yıkıldı, tasım abalı bilip kaldı. Dik aldı bile, bir kol özününkini, bir kol muhabbetinin yüzünü tasım yaptı. Dakıp kapı ütep gittim.
1: Bugün hele yakşı noç, kızcığıma mı oldu? Kokmam siz, koyuskun kokkantınız.
0: Çünkü...
1: Ulan
0: ne aldız da pek basıyor, hoşurca maşını haydi el demek işte.
1: Şu tayarlık pardon ha.
0: Şu tayarlık. Hadi moşu deriyiz de hem de. Bir mızıkalı çoğunluğun içkisi minivası hem de ulan yaşlı aman da.
1: Şu, lakin çoğunluğun hem de ulan.
0: Yani açla özü oturup mesela, yani küçük vallardan kalkışa edeceğim açla. Tohtan ben neymiş kılavatım ama vallahi ülke boğu dek bir yaş buldum mu emes mi? Yani oylamaydı hazır belki. Keşte ben maşin bir de ayınlaylı depmiş. Geplerimle anlavatam da o dek. Birinin bir yıl olmadı. Ya ay biz ne davatı da biz ne dep.
1: Lekin sen durduğalığını his kıldın la.
0: Hıcıl olsun ama öyle. Bu da mevlütken bu çırap kalsın. Aldı kapırıp sokam da o. Demiş la.
1: Yakup Canlan Bağış Kumuldun yolu uçur bir yerip doğru at. Bakı yasıdın yolu çıkıp yezgilik 13. yüzyıl mağınduk yollar. Avankaya daydı ha.
0: Yusuf, ben hazır işten çıkıp divan oyun çıkışı yerisi gibi balam bu oyun çıkışı tepireyi deyken bu yana vay takı dey cuma. 8-20 ile takıydı. Yani ki oyun çıkışı tepiyorsanız buludu anlık açımız. Lekin oyunun içi de özünüz bir hatırlık, bak dikkat kılın. Yani ki ama dönüladın çıkıp oynaydıgan. Yusuf, ben demesek mi böyle sızgı amdı. Balı özünüzdün ki, balının ki bir hatırlık bakmayayım. 8-20 bu kette hazır, 8-20 az kaldı. Belki çancanlığına mı takıgan bol işim mümkün he? Bolsa balanız hem de azıraq çöndürüp demeliş vaxtlarınızda ipirin. Balanda?
1: Buldu. Азыр ма Гуанху көрүктүнки үстү Юэжингей тарап карап маңга жөнүштө машин бек көп экен, тосулуш ба экен Нурнов жори.
0: Халло, Жинтиян деген аңлоочубуз анымыз 22 секундка түшүрүп кепини. Эрмин азайтыпты
1: деп. Жакшы кылсыз.
2: Саламдарым жетиштер. Комузмун коңшуңчу адам тапкан бододо 80 маңган бир жерден чыккандай өтүп жүрөйүндүн. Алдырып коңшуңдарды чыгарып
1: Өйдөп ысып кет, бул жоон кандай кылса кула деп эми кандай кылып таштап ийек маңгылы болмайды эмне?
3: Эй, мау гоңчаңда фонталлардын ичине кирип отураң эмесе.
1: Суу чечип кой дейт кайышмы? Жок, суулар чечилип шундамы?
3: Унда болсо, мау балыңызды илеп, мау деңиз океан чаарчысы багу, белыклар чыкырган. Ажага кирсеңиз болду. Як болмаса мау бир кысым соода сарайларынын ичине кирип ачайдырек өткүзөн күндөрүңүз неме? Ве анандан башка амалла исимга келмеди. Яш чоңуюп калган убактыда адамды толу кепкисемең чиңиз жүлүйт эме?
1: Шуа. Башка кеп менен кысыңыз болса пулга такшылган иштер экен, мисалы дугап ичиң десеңиз убалай качан уну бул баана кылууду исамка дегениңиз тогуру болду.
0: Чыга согак деп кызмай
1: болду. Ха, шу.
0: Чыңын барды ысык тут деген кеп
1: айтасыз. Тогуру.
0: Мамачан эрин баана үрөмөнүн орнуна дегенде баш шибило баго. Шибило көрүк астыдан şu шибило көрүк астыдан кирген убактыда алыкка коңшан чычан баго. Шөтрек маңдыган жолму Аблажанын алдырдан кайрылып оң кол тарапка. Şu жолго кирген убактыңызда аж докмуштула. Ма кейнеде алкы каштыш буюмдарын сатырган бир чоң шычан бака. Şu яг автомобилни токтуп койбула кирсеңиз болду экен, жума Мамматжан.
1: Якып турмуш деди Кашкадагы сартам көрөрөндү палет кыммапты го берип нок булгы чып келдим око деп. Нок булгы шумсуз неси кыммайды уяда? Азыр ише неси кыммайды гондо?
0: Сиз го кепченмей, маалымыңызды териктирип аткан баласыз Якып турмуш. Биз башка миндими деп ма сартам көрөрөндүн Сибелодогу 3-чү дүкөндүн эчилиш мунасыбетилен эчилиш мунасыбетилен.
1: Эчилиш мунасыбети дегенин түшөнүсүз, түшөндүрүп кол. Бүгө эчилип ту тунжу күнүккө шуну табриклеп.
0: Кашкад һәм яд эмас. Үрүмчидә, ха, Шибилүдә. Сиз го кепчән дөгәлмәйди Якып турмыш. Шуядә Якып турмыш. Хапамай чәндем дәвәтәгә безнең яд күзгәйне учырларыбыз ба.
1: Бер куалайлымыш нидә. Ой. Кызыкта
0: сез. Шу эмас мо. Мәрданка яхшымы дий? Яхшы Мусаҗан.
1: Ой.
0: Мусажа яхшы-яхшы Мардан исмимла, яманчы кысымланы коюп бадыңлар жума мага.
1: Абдыз компьютер жоллапты, ма Санжи ташычы Абдыз шаир. Нан самсхансын алдык жолдады машина бек. Аз машин көпрек болса базырым шаш болот дин деп күчөр жоллапты, а?
0: Санжиде бирден бир яктырып аңлай да Шибилодоки Аблажаналарынын кейинде, туура Махмат, Шибилодоки Аблажаналарынын ким а кейин тарпдылар жума?
1: Яна
2: абдан
0: болду.
1: Бул такыл бүтүптү да. Биз абай бирок кур деп мунодон кийин мында ушу ага вактыңларда агам пети бир тетип кылмай, ар алды үйгө апырып, ипуга үйгө апырып жупа кыз жупуга деген анан кийин яңла деп эскертиш бадык.
0: Болду, болду, болду. Бир такты бүтүптү ошону. Бизге абат бүтүптү.
1: Эй бакалла андай кылмаңла, сатту да, сатту ди.
0: Азыркы вакытта
1: тазалык
0: эч бек тез такайды экен.
1: Шу.
0: Ой, ой деп болгуч такап болот.
1: Ыктыяр мухбирлар жыкты азыр. Бунда темин тутуп алдыган болсо болуп берди.
0: Болду, биз деде кандай дал эмесек болмайды экен жумо. Кадерлик аңлоочулар азырынын өзүдө 20-18 мүнөт өттү. Саглам кызалынышын тавсия кылып аткан, саглам озукунушубуз үчүн acayip esel, süpetlik, bağısı, muvaffak okyanus markistiki mahsulatlarını işlep çıkarabakan okyanus şirketi programımızda alayı talep kıldı. Telefon numarını yazıp koyunla aman bir günü gerek buladı. 280-96-98.
1: Yana Ahmervayit 10, Ahmervayit Gürüş, Ahmervayit Yak Açık Sularını bazağı sağanım. İstimalcılarına saklamak için devamlı tırış batkan Ahmervayit 10 zavdi programımızı alaydı. Talep kığa yeni deyimiz ki Ahmervayit'in 10 yak gürüşleri öylerinle de bulsun. Tamaklarını itinle, titip, yapıyınla, acayip okşaydıqalıqını eskilsinler.
0: Onun da başka abdumma bu klubu faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığınız olsa.
1: Namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kulunuzu ticaydıgan.
1: İsil Abdul Mollygırın Abdulleri.
0: Hakikaten İsil Abdumma bulanlar bir kitim kuyup aksanla. İskal ala isle. Telefon numarı 13-5-9.
1: 75-75. Yine Şincan'daki en esiltemli izleş pahaliyeti de sizlere tavsiye kıldığınımız bu olsa Sertem Kroren Kaligüşü Ügürhanısı.
0: Bugün Şibilo abla canlılarının kaynıge 3. tarmak dökün içildi. Bugün keşkice bütün tamakla yerin bağda. Cuma fırsatını çansıtka isle.

0: Qadirlik anlıqçılar, nümə Ali Məktəbi imtihan bəlgü üçlə imtihanlar tüqidəmdə astasda bəzi bir rəd tərtib boyca bəzi bir məsillərə uxturuşlarına alaydı diqqət qılsanlarını təvsiyə qılımız. 2026-cı ilə 6-cı ayının 14-cü gündən 18-cü günü gecən tünü gündən başlandı. Şincandakı imtihan bəlgü üçlə qarda adətdiki Ali Məktəb imtihanı təxlidi arzu tolduruz sistemisi içi bitilidu.
1: Şincandakı 2026-cı yıllık adetki Ali Mektep imtihanı katnaşkan okuyucularının adetki Ali Mektep imtihanı arzu tolduruş tertibi ve usulunu pişik bilişi, adetki Ali Mektep imtihanı arzu tolduruş sistemisinden meşgulat usulunu ilgilişik yerden beriş üçün 2026-cı ile 6-cı ayının 14-cü günüden 18-cı günü geçe Abdunum rayonumuzki imtihan bəgücülüğe karta adetki Ali Mektep imtihanı təhlidi arzu tolduruş sistemisi içi bitildi. Mas qadamda 2026-cı yıllık adetki toluq otur mektepini tutturduğun okuyucularının toluq otur mektep okuyucuları okuş seviye imtihan neticesi universal sapası sını bağlaş yerliknin ve mektebnin imtihan sınaq neticeleri elan kılındı.
0: Muşu təqlidi sistemi çılgandikin özürə arzu toldurup maciyyatı arzu tolduruş yollarını obdan bilgəştirəyliyici mi? Alaqadar işler tövendik çıxdırılıdı. Təqlidi arzu tolduruşu vaxtı 2026-cı ilə 6-cı ayının 14-cü günü saat 12-dən 18-cü günü saat 16-cı baladı. Təqlidi arzu tolduruşu obyekti ve usulü mündaq. 2026-cı yıllık Şincan adetki Ali Mektep imtihanı tızımlatkal bağırlık okuyucuyla Şincan bağırıp imtihan mahkemesi organ torgu çıkıp bilisler ki bu torunun adresini. Şu bet astıdaki amevi mülazimet zali stondan arzu tolduruş digenini çekip Şincan adetki Ali Mektep imtihanı taklidi arzu tolduruş digenini tallısı balıdı. Demek ma təqlidi arzu tolduruş maşınağı pişik bopdu sanla kiyin haqiqi arzu tolduruş sistemisi içliğe vaxtıda qeylinib qanma içliğe aldın Allah'a mılıqı çüşünüşanla çoğun kurulaşqaş turulu demek ki cümo.

0: үлгермей қалмам.
1: Үлгермей қалдыңыз. Мана разам бүгін көпшілік көптен көп рахмет дейміз деп. Ішке төт алт сөзге жығын шақлапты бүгін. Чинтиян кәнше дажа деп рапқат гепні аз қылуды үшінші қылыдыған балам.
0: Кейлі демекші де бұяды, ә?
1: Шындақ.
0: Ой, шебейлі одекі дұқаны тақапты.
1: Тақыды ма, ой.
0: Шебеген бағманлап, бе ең дұқаны басаңлан бұлды деп тәкіліп қымақ жүкенді, ә?
1: Құрыш түкепті. Түрмісім, рас. Бүгін адамның жықлығы түшті. Құрыш түкепті. Бұттында аса шебейлі дұқаны азыр бағмайымды әділәдім берам. Onda olsa
0: 20'den,
1: şunda kolayla 20'den 25 öteydi demez mi?
2: Dada, pesin soğuk çayını azırak çaycı.
3: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öyjay çəkliş Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haberi sayıp sıkan aytıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüldü.
5: Sağlamlık görsetmesi kumani paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Moğluk çörünü del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
6: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkçülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba.
6: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solution Abdetal'ı 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
5: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asanlı kuzgutudu.
3: Solution Abdetal'ı 6.0 pilosunuz kısın da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezirlik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
5: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlıkta doldurup seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serkıl mezmullah'dan huzurunun.

0: Kaderlik an okçular, şunun bulan bir yerim saatte anlaşkan yollarınızda yani keşke vakit doğru kildiğen yollarınızda biz Zamira programımızı ahırlaştırırız.
1: Yaktır panlap kızgılık bilen katmaşkan şunu dek doyunğı kırıp doyundu mu cuburumuzu köygen barlık an okçular hemen lağa köptün köp rahmet.
0: Yollarınlar avan bolsun.
1: Evet yine del vaxtı da programımızda görüşkeyimiz programı.
0: Hayırlı hoş demekçimiz.
1: Program riyasetçileri Mevlut İbrahim bilen.
0: Zühra Kerem.
1: Hayırlı hoş aman bu gaysla.
0: Hayırlı hoş. Evet programımız anlaştığında görüşünü tutamak gaysla. Cuma verdiler işte.

0: yıldan iki kıtım hosul eliş aylanma növetleştirip teriş endizesine mubeşi yıllık paydasını tahminen 20%. Her mu yerden kılınadığan yıllık kırını 2000 yuanga yakın aşırgılı bulutgalıkını büldürüp mınaktadır. Bir pestilde şaldın yılga tahminen 650 kilogram hosul algılı boludu. Yani bir pestilde buğday terisak, iki pestildeki umumi hosulunu bir tonnağa yetküzeleyimiz. Yezilik Texnika Kollektibi keyingi qadamda təcrübə qilish, kuzatış, sallıq məlumatlarını toplaş və texnikini əlalaşdırış xizmətini davamlıq yaxşı işləb, bir yürüş ölçəmləşkən teyriqçilik texnika qaydısını mükəmməlləşdirib, köpəytkili, kinaytkili boladığan pişqan teyriqçilik əndizisini balduraq şəkilləndirişini, qolğı kəltürüşünü pilalladı.
1: Stansımız müxbiri Canyin xəbər qılıdı. Abdonum Raylıq Ayalar Birleşmesi baş bulup uyuşturgan Jungo Yezilik Banksi ve Jungo Ayalar Terakiyat Fondi Cemiyeti birlikte kanat yaydırgan Anılar Sağlamlıqı Tez Avtomobilinin Şincan'da yolga çıkış murasimi bugün Ürüm Çehir'de ötküzüldü. Yolga çıkış murasimi da Jungo Yezilik Banksi, Jungo Ayalar Terakiyat Fondi Cemiyeti'nin alakadar mesulleri asasi katlam davalaş oralarına avtomobil tarqatdı. Hem de yeni avtomobillerinin açıkçılarını İli Kazak Avtonom Oblasti Çapçal Nahiyesi Ayşin Siri Bazarlık Doktorhana, Tarbagatay Vilayeti Toli Nahiyelik Halk Doktorhanası, Kumul Şehri Arıtörük Nahiyelik Anıbalılar Sağlıkını Saklaş Pilallık Tuğut Mülazimet Merkezi, Kaşgar Vilayeti Yeñisar Nahiyelik Anıbalılar Sağlıkını Saklaş Doktorhanasıdan ibaret hediye kabul kılguçı 4 orunun kolluğu tapşırıp verdi. Anılar Sağlamlıqı Tez Avtomobili yolga çıksın degen buyruk berilişi bilen 4 yeni avtomobil güdük avazını yañırtıp yolga çıkıp Tianşan'ın janıp şimaldaki asasi katlam davalaş sähiye 1-nji sepige atlandı. Hediye kabul kılguçı tarap vekili İli Oblasti Çapçal Nahiyesi Ayşin Siri Bazarlıq Doktorhanının başlığı Tong Lin Xiong Tez Avtomobilinin Təvəlik rayondaki Anıbalılar Sağlamlıqı Mülazimetinin en ahırkı 1 kilometrini önümlük tutaştırdığalıqını eğitip mındaqdırı. Biz tez avtomobilgi tayınıp, kent grupa, çarvıçılıq rayonlarıgı daim verip, iki xil rak kesilini tasqap tekşürüş, amıldarlar toğut sağlıqını saklaş, ballarının salametlikini tekşürüş, sağlamlıq boyunca pänni umumlaştırış, ciddi işlerine taqabıl turuş boyunca yötkep toşuş qatarlıq mülazimetlerini kanat yedirip, çet yaraktaki amma, öyde kalgan ayallar ve kıyıncılıkta kalgan balılarga noktalık hemhorlık kılıp, samimi davalaş mülazimetini işik aldıgıcı yetküzümüz. Murasımda Avtonom Rayonluk Ayalar Birleşmesi, Jungo Yezilik Banksi, Jungo Ayalar Terakiyat Fondi Cemiyetige minnettarlık levhesi taqdim kıldı. Jungo Yezilik Banksi, Şinjan Şöbisi, Partiya Komitetinin azası, bankının muavin başlığı, İşçiler Uyuşmasının reisi Sang Bin mındaqdırı. Bunundan keyin Ayalar Birleşmesi, Jungo Ayalar Terakiyat Fondi Cemiyeti bilen bolgan hemkarlıkni davamlıq çoŋqurlaştırıp, ammavi menfaatdarlık selinmesini zoraytıp, Şinjan'nın anıbalılar sağlamlık işlerinin terakiyatı, yezikentlerini umumizlik güllendiriş üçün tehimi köp yezikilik bankisi küfçini koşumuz. Anılar sağlamlıqı tez avtomobili türü 2005 yılı Şinjan'da makallaşkan bulup, Şinjan Ayallar Balılar Terakiyat Fondi Cemiyeti bir tutaş pilalla baş kurdu. Her derecelik ayallar birleşmeleri təvəlikdiki anıbalılar sağlıqını saklaş aparatları bilen birleşip, hareketlenip icra kılıdı. Şinjan Ayallar Balılar Terakiyat Fondi Cemiyeti'nin keneş başlıqı Ma Weihong, 2026 yılıca Şinjan'da anılar sağlamlıqı tez avtomobilidin cemi 257'sinin sətlengelikini tonuşturup mındaqdırı. 2005 yılı tunca avtomobil makallaşkandın tartıp, bugünkü gün gece nahiya dərcilik doktorhanılarını tügün kılgan, yezikentlərgi təsir görstidigan köşmə anıbalılar mülazimət sistemisi bərpa qılıp, cemi 8,697,000 ayal ammığı mülazimət kıldıq. Bunun dinkeyin her kays terapteki küşler bilen davamlık birleşip hareketlenip, tez avtomobilini tekimi yıraklarına yetküzüp, mülazimetini tekimi alalaştırıp, Şinjan'daki her millet ayalar, balılarının hayati, sağlamlıkını hakiki yakşı koğdayımız.
0: Stansımız muhbiri Gao Manhui xəbər qılıdı. Bu yıl kirgəndən buyan Ürümçi yuqori yeni texnikilik kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu 50 milyon yuandan artıq məxsus məbləğini qolğa gətirib, konu liftlərini yeniləş, özgərtiş xidmətini ümumiyyətlik başlayıb 10 min aylıqdan artıq əhaliyə nəfiyyət gözləyir. 6-nın 10-cı günü Ürümçi yuqori yeni texnikilik kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Yangguang Jiayuan Ultraq rayonu da konu liftlarını çıxırış, yeni lift ornatış qurulışı tərtiblik qanat yaydırılıb atadı. Təvəlikdiki konu liftlarını yenilaş özgərtiş nöqtələrinin biri bolu tüpdə bilən, bu Ultraq rayonudaki cəmi 4 konu lift özgərtiş tizimlikigə kirgizildi. Növətdə 2 liftini almaşdırış tamamlandı, həm də işlətişki kirişdirildi. Ultraq rayon ahalısı Zhu Jiaoxing mündaq dedi. Sürət tezləşdi, həm bixətlər boldu. Binağı çıxıb düşüşümüz texmo qolaylaşdı. Bu qedimki konu liftlərini özgərtişdə dövlətinin məxsus yardım pul mədədi bolğaçqa ahallarının iqtisadi yükü zor dərəcədə yenilətildi. Ürümçi yuqori yeni texnikilik kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu, Yangguang Jiayuan öy cay mülazimətini başquruş çəklik şirkətinin öy başquruş xadimi Bəyli muxbirğa mündaq dedi. Öy igilləri imza qoyub qoşuldu. Bir qismiga öy igilləri ilgiri tapşırğan remont fondi işlətildi. Yəni bir qismiga dövlət bərgən toluqlumu pul işlətilib, öy igilləri artıq pul çıxarmaydıqan boldu. Bu yıl Ürümçi yuqori yeni texnikilik kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeni şəhər rayonu dövlətinin üskünələrini kəng göləmdə yeniləş və istimal buyumlarda konusunu yenisiga almaşdırışdan ibarət iki yeni siyasi yolğa qoyulğan paydalıq fürsətdən faydalanıb, konu liftlərini yeniləş, özgərtiş türünü ümumiyyətlik yolğa qoyub, özgərtiş göstəriciyi və yardım pul məbləğini faal qolğa gətirib, axırda 329 lift ni yenilashni tasdiqlatib 51 million 700 ming yuanlik yordam pul mablag'ini amaliylashtirdi. Ürümçi yuqori yeni texnikilik kasblar taraqqiyot rayoni, yeni shahar rayoni uy joy mulozimatini boshqurish markazining mudiri Tian Guofeng bu qitimqi koni liftlarni yenilash o'zgartish qurilishining tavallikdagi 34 ultraq rayonni qoplab 12395 oylik aholiga nafiyat yetkazganligini tonishtirib mundaq dedi. 14 liftni tekshirib o'tkazilish va ishlatish xizmatini tamomladik. Qolgan 315 liftni 10-oyning 30-larigacha o'rnatib bo'lishimiz mumkin.
1: Әмді Шинжан яқшы жай, барыч қалық чалды саз, үйтен мұ бары бұ нәғмеді сәйіпіміз бойчы аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Қарқаш нахиясының пұрчақчы базырыда мың еллік қам қағаз ясаш өнірі әулатма әулат давамлышып келмәкті. Еқін қиылардың бұян шу жай сиясет жәхеттің өләш вә мәбләқ селеш тәдбірні қолынып, ғайри мадди мәдәнет мұрасыларыны қоғдаш вә оныңғы варыслық қылыш білән езгентлерінің күлләндірішіні юғырышының еңіче yolunu ашты. Қарқаш нахиясының пұрчақчы базыры «Хам қағаз юрти» деп атылыды. Бұл язда, бұ да «Хам қағаз кәсіплер бақтысы» да саяхатшыларының айығы үзілмеді. Олар бұл ерде хам қағаз ясашыны ес қылып, мәдениет ижадият мәхсулатларыны таллап сетіп алды. Нәнжинлік саяхатшы Рен Шу Джен мұндақ деді. Хам қағаз кәсіп районы да хам қағаздан ибарет ғайри мадди мәдениет мұрасының өтмеші вә бүгінгі тәрәқиятын көрдім. Азырғыча мұшындақ яхшы сақланғанлығын көріп бәк айран қалдым. Хам қағаз қадимда хан сулалсы хам қағызы деп аталған болып, 1000 жылдан артық уақыт ілгірі оттыр түзләңліктен Епек жолына бойлап Хотанға тарқылып келген. Шу жайдағы ахаллар үжмі дарығының қозықыдан қағаз ясыған. Бұл қыл қағаз ашарат, мите түшінің алдын алалайдыған, нәмліктен қорқмайдыған болыштек алайдылық игі болғашқа язған хат, сызған рәсімлерінің 1000 жылдымы рәңгі өңмейді. 2006 yılı Uyghur milletinin ham kağız yasaş ünleri Tunci Türküm'deki devlet dercilik gayri maddi medeniyet mirasları tizimlikigi kirgizildi. Bunun bilen Purçakçı Bazırının ham kağızının nami Barğansı yeri taraldı. Qarqaş nahiyesi ve Şincan'ı nişallık yardım berişti ki ülke şehirlerinin köp yıllık kuruluş kılışı neticesi de şu cayda bir saray, bir bağça, bir kocha rayondan iborat, xom qog'ozdan iborat g'ayri

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, ten terbiye ve sağlamlık programımızı yaptırıp anlaşılanı karşılığımız, ben riyasetçi Daniyar Mahmut. Mani yeni bir haftalık ten terbiye ve sağlamlık programımız ne diye kıtınlığı sonuç aldırı duruatımız bugün hem de haftanınki birinci günü düşenbe. Bu hafta hem de ten terbiye ve sağlamlık programımızga men bilen Zulfiya adam işkimiz riyasetçilik kılımız. Elbette bugün Zulfiya adamınki işe çıkıp kalganlık için men özüm silah için yalgız mulazimet kılımın. Dostlarımızın aval kırıkla programımızı yaktırıp anışını jınakla programımızga katnışıp uçurlan yollap duruşunu kızgın karşılığımız. Ve işin sıpımızın numarı XG1074FM. Hani dostlarımız, kaysi yol bileklerde kit var sizler? Nelerde durup bizimki programımızı anlavat sizler? Programımızda katnışıp uçurlan yollap durakay sizler? Ondan da biz aldı bilen, Ürümçinin kelgüs 3 günlük hava raydı malumatlığı bir dikkat baksak. Ürümçide bugün keçeden əti gündüz keçe hava bulutulup kiyin içildi. Yukarı temperatura 34 Celsius gradus, tövən temperatura 23 Celsius gradus buludu, şübal şamal çıxıdı. Әті кетчеден өгінік күндізгіче үрімчірі хава болытлық болып, юқыр температура 33 Celsius градус, түвен температура 24 Celsius градус болуды 3-4 бал ғарбі шималы шаманы чықыды. Мұшайның 17-ші күні кетчеден 18-ші күні күндізгіче үрімчірі хава болытлып кейін ішіліді. Юқыр температура 32 Celsius градус, түвен температура 23 Celsius градус болуды 3-4 бал ғарбі шималы шаманы чықыды. Демек, кәлігісі 3 күнде Asas cəddən hava uçuq, bəzdə bulutluq bulurken, yuqır temperatura 34, tüvən temperatura 23 Celsius gradus bulurken, onun başqa 3-4 bal şamal çıxırken. Şun dostlarımız, əmdə hava barbara, bağın sıra ısı vatıdır barbara əməsə, bağın sıra əmdə ısı git vardır dostlar. Şunum şu, yan təkidləydiğinimiz, ısı qütüb qilişinin aldın iliş tədbirlərini yaxşı işləyli, amal varmışı, bək, Pişgirim ıslıklarda, çın kuşlarda talalağı bək çıxıp getməyli, köpürək su tuluqlap durayla edigendik. Dostlarımız Müşi ər vaqıt, avarayı özgirişigi dikkat qıp duruşu onlani, səmimi əskərtimiz. Buna programımız başlanıplam dostlarımızın uçurla edib gelişgi başlapdı, anlıqçılarımızın bir qarşı vətkən bolsaq. Anlıqçılarımızın nur xüşkəpsiz qarşı alımız.
1: Rezepti tötresetçiler, yaksımsınlar, yol xar birey. Harbi taşkaylarının yolları hoş yönüşler aman kenar danıyor.
0: Boldu rahmet, peken uçurunuzda. Ayşem Gül Hanım, hoş geldiniz. Karşalımız programımızı yaktırıp anlayacağız. Kıyımcan isimlik anlayıcımız mı programımızı yaktırıp anlayıp da rahmet. İlgar malım mı? Qolcudakı İlgar malım. Hoş geldiniz. Karşalımız. Şincan Uyghur Abdunum rayonu, İl Qazaq Abdunum oblasti. Qolcu şehirde durup anlayıp mendipti. Rahmat İlgar malım programımızda davamlıq yaqtırıp anlayısız uçurlan yollap durğaysız. İlgar malım, qandaraq qolcininki havaları ısıq mı? Qolcininki havarayı mumuş ürümçedin qeliş mayrıken, yuqır temperatura 34 Celsius gradus, tüven temperatura 18 Celsius gradusken, İlgar malım işleriniz onuşluq bolsun. Onunun başqa qaraydıqan bolsaq anlayıcılarımızdın, Ablet əpəndim mu, tən tərbiyə və sağlamlıq programısı başlandı, Daniyar qızğın qarşalımız digən uçurun yollabdı rəhmət. Məriyəm ədimiz mu, programımızını yaxdırıb anayıdıb doxuş kəpsiz qarşalımız. Onunun başqa qaraydıqan bolsaq səhər bulbul ədimiz mu, programımızını yaxdırıb anayıdıb doxuş rəhmət. Davamlıq programımızqa qatnışıb uçurlarını yollabdı rəhmət. Xoş qadırlik anlayıcılar, əmdi biz bugünkü programımızqa uğurlaşdırılğın məzmunlarımız haqqıda sizlərgə qısqıca uçurub yerib ötkən olsaq. Programımızda aldı bilen Dünya Longsi Futbol Müsabıqsıra Diallo Top Kırgızdı. Kotidivo komandası Ekvator komandasını yandı. Şincan dereceden taşqara futbol birləşmə müsabıqsının 4 aylanma müsabıqsı ahırlaşdı. Cənubi və Şimali müsabıqı rayonada

Hürmetli radio dinleyicileri, amdiri qıtanlar, tantarbiya xabarlarda bolsun. Dünyanın qısa futbol müsabaqasında Diallo top kirgizdi. Cote d'Ivoire komandası Ekvador komandasını yendi. 6-ayning 14-chi kuni Philadelphia tantarbiya maydonida o'tkazilgan 2026 yillik Amerika, Kanada, Meksika dünyanın qısa futbol müsabaqasi E guruhining tunji aylanma müsabaqasida Cote d'Ivoire komandası Amad Diano'nun müsabaqa davomlashib 90 minut bo'lganda kirgizgan to'pi bilan 0-ga qarshi bir natijada Ekvador komandasini mag'lub qildi. Siyer xranlik top kimi kiygan Ekvador komandasının top mastanları şu günü sakinde naite dağdoğuluk üstünlükini igiledi. Maydanda işki komandanın əmri küçü yıqınlaşıp bir-birge hücum kılgın bolsını, bırak tələy ahırda Cote d'Ivoire komandasına mənsip oldu. Diallo top kırgızgan denkin, əsildə varancuronğı tolgan Philadelphia tantarbiya maydanı birdinla tenişlendi. Bu işki komandanın tuncu qetim, xalqaralıq müsabıq oynışı bulup, O'xshash guruhidagi 4 navbatlik dunyo o'ng'isi futbol musobaqasining chempioni bo'lgan Germaniya komandasi umumiyizlik holda guruhda oldingi o'rinda turadigan chempionlikni talashquchi kuchli komanda deb qaralg'ashqa Cote d'Ivoire komandasi bilan Ekvador komandasi o'tirsiriki bevosita musobaqami guruhdan chiqish vaziyatiga muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin deb qaraldi. Ikki komanda musobaqa boshlangandan keyin darhol holatga kirib, o'tir maydonda keskin musobaqalashdi. Cote d'Ivoire komandası yan yolda top ilip miyanştiki sürat ve topçılarının beden əvzəlikidin paydınlıp alğı ilgirildi. Ekvator komandası olsa ıxcam, səpşekli ve tez süratli pas berişki tayinip pırsat izledi. Aldın qeyrim meydan musabıqıda aldı bilen Ekvator komandası işki qetim vartağı top uruş pırsatıgı erişdi. Bırak her işki qetimde top varta törükigi tigip çıkıp getdi. Arqıdın Cote d'Ivoire komandasıdaki Yan Diomant Büsüp ütüp, Pepe'ye top kırgızış pırsızı yartıp bədi. Pepe'nin vartağı orğan topını karşı taraf mahiri vaxtıda tosıp aldı. Kiyin geri meydan əmdili başlanğanda Enna Barencia kişik bolundun topunu vartağı kartıp tepti. Top Türk'nin sırtığı deydi. Topunu üşkütüm varta Türk'e tekizgen Ekvator komandasının tali hakikaten ancı yaxşı bolmadı. Musabıqı davomlashib 52 minut bo'lganda Cote d'Ivoire komandasi tez suratda qaytirma hujumga o'tgandan keyin Vashi vartaga qartib top tapdi. Top to'g'rilimga tegib qanqib chiqib ketdi. 68 minut bo'lganda Ekvator komandasi yana bir qitim taktik paydo qildi. Prata cheklangan rayon sirtidan kuchab top tapdi. Cote d'Ivoire komandasining vartasi Fofana bu topni to'sib oldi. Qatmal holat musobaqa davomlashib 90 minut bo'lganda ondan buzib tashlandi. Cote d'Ivoire komandasi o'ng tarafdan uda pas berdi. Bu jarayonda Sengo cheklangan rayonning oldiga to'g'risiga pas berdi. Sapas mayir bo'lib maydonga chiqqan Diallo sol puti bilan tuvan orliqdan vartaga to'p kirgizdi. Vaqt to'liqlash bosqichida Ekvator komandasi butun kuch bilan qaytirma hujumga o'tgan bo'lsa-mu, lekin nomerni o'zgarta olmadi. Şu günü sel baldır ötküzülgən E grupıdaki yeni bir meydan müsabıqıda Germaniya komandası birge karşı yerti netici bilen Tunca qitim Dünya Longsi futbol müsabıqısıgi qatnaşqan Kuraso komandasını yendi. Müsabıqı müsabısıgi asasən Cote d'Ivoire komandası 6-ayning 20-ci günü Germaniya komandası bilen müsabıqılışıdı. Ekvator komandası şu günü Kuraso komandası bilen müsabıqılışıdı. Onlaqda silahca Qays komandı Mağlup bula, qaysi komanda g'alabani qo'lga keltiradi.

0: Hürmetlik radio oğlucular, anlatkınınla 174 katnaz sanat radyosu'dan bir vasıtan kulatkan tən tərbiyə və sağlamlıq programısı. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqatısı Sılu Şıtin'de maskadımda anlatılıdı. Programımız ne? Sılu Şıtin əbdisidimi anışınlanı qarşalımız. Anlatı dostlarımızın kəygən uçurla qarapaq ilə anlatıcılarımızın Nurninki avazla uçurbakken Kani?
1: Dokar bir tema guanhi körüsü aske dabaza akarab manga yönüşmek tosa kipse.
0: Boldu. Dikkat kip manga izle şopur dostlar. Badam taksi kuşkepsiz karşalımız. Programını yaktırıp anlayımız. Degen uçuramasına tapşırıp aldık. İlgar malım bolcu bek tinci kop kette ilikin tağlıq rayonla bek peyzir. Tağlıq rayonla şunda salkın bir hıl. Hey aşı sulanın keşildirliğin avazı. Nem degen peyzir he? Səbi, xoş gəlmisiniz, qarşı alımız. Gəncliyiniz xeyirlik olsun. Səbi, qaysı günün bir mükafatqa erişkən tığınız qədəymə? Mükafatını tapşırıb aldınız mı? Anadolu dostlarımız yekitana davamlıq, təntərbiyə xəbərlərdi bolsun. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 4 aylanmə müsabıqısı axırlaşdı. Cənubi və Şimali müsabıqı rayonada Qaşqar komandası bilən Altay komandası aldın qıqatardı durdu. Örümçi komandası bilen Bayınğulun oblastı komandası Tunçı kalbisini kütüb aldı. 6-nji 14-nji günü 2026 yılı kalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 4-nji aylanmasıdaki 6 meydan müsabıqa axırlaşdı. Qaşqar komandası bilen Altay komandası ayrım-ayrım aldı, Cənubi və Şimali müsabıqı rayonu boyunca aldın qatarğı ötdi. Örümçi komandası bilen Bayınğulun oblastı komandası Tunçı kalbisini kütüb aldı. Musabıqda Ürümçi komandası, Sancı komandası, Bayınğulun oblastı komandasının ibarat 3 komanda küşlük hücum küçünü namayan kılıp, cəmi 8 top kırgızdı. Bu musabıq pəsildeki Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqısı başınıştın burun. Ürümçi komandası bilen Bayınğulun oblastı komandasının 10 yırsal əmili küçü xeyli yaxşı bulup, bədən qıstış musabıqısı da ibadisi gəvirlik bolğan bolsun, lekin 3 aylanma musabıq rinkin. İki komanda qalbi nəticisini qolğa keltirəlməgən idi. Bu aylanma müsabıqıda Ürümçi komandası bunundan ilgiri 4 çoğlanma numarığı erişkən Portla komandası bilan müsabıqılışıb, bütün küçü bilan atılınıb, yeniş iradisinin yanmadı. Üçüncü aylanmada rıqabətisi bolmağışqa, həm aldınqı həbdədə birləşmə müsabıqa bir növət toxtutulğışqa, Ürümçi komandası 3 həbdəlik aramiliş məskiləki erişdi. Ürümçi komandasının baş terneri Dilşat Abdirşit, Ürümçi komandası öz meydanında nörgü karşı 3 netici bilen Bortla komandasını yengen dinkin ondaq dedi. Bu 3 şeptide biz her bir komanda azası bilen çoğunqır fikir almıştırıp, köpçülüknün besimini yengeletişki yardan bədiq. Yine musabıq taktikisi ve mahirlarını oranlaştırışını tanşep, ahire eriş mehcib olgan neticigi eriştik. Oxşeşla aldınqı 3 aylanmada aran bir cuqlanma numarqı erişken Bayınğulun oblastı komandasımı yeniş besimine zimmisigi elib, axırda nörgü karşı işki netici bilen Qızılsu oblastı komandasını yandı. Kişini teximi hayran kaldırdığını şöke, aldınqı 2 aylanmada Şimali Musabıq rayonu cuqlanma numar taktısı da arqıda kalgan Sancı komandası küşlük kibadesi bilen muqum örüldü. Yani, ola aldınqı aylanmada, karış taraf meydanada Qarmay komandasını yengen dinkin, bu aylanma musabıqıda yana karış taraf meydanada nörgü karşı 3 netici bilen Tarbağatay komandasını yandı. Bu kitimki qalbi bilen Sancı komandası İli komandasının işip, çoğlanma numar taktısı da 2-nji orunğa çıxdı. Hazır Şimali rayon boyunca 7-nji orunda turuvatqını bunundan burun. Nörgü karşı 3 netici bilen Ürümçi komandasını yengen Tarbağatay komandası. Qarmay, Ürümçi, Bortla komandaları oxşaşla 4 çoğlanma numarığı erişib, 4-nji, 5-nji, 6-nji orunlarga tizildi. İli komandası bir meydan yeñip, 2 meydan tanlışıp, bir meydan uftırmay, Şimali rayon boyunca vaqtınca 3-nji orunda turdi. Cənubi Musabıq rayonundaki Qaşqar komandasının öz meydanında birge qarşı 2 netici bilen Turpan komandasını yeñişigi ägişip, vaziyat xeyli roşanlaşdı. Qaşqar komandası 3 meydan musabıqıda toluq utup, 9 numarığı erişip, aldın qatarğı ötdi. Bunundan ilgiri aciz komanda dep xata hüküm kılınğan Aqsu komandası, yeqinqi 2 aylanmadaki 2 meydan musabıqıda nörgü karşı bir netici bilen rıqabatısını yeñip, 6 numarı ilip, Cənubi Musabıq rayonunda 2-nji boldı. Turpan, Xotan, Bayınğulun, Qızılsu qatarlıq 4 komanda ayrım-ayrım alda 3-nji orundan 6-nji orunğaça tizildi. 4 aylanma müsabakadan kin Şinjang derecenin taşqırı futbol birleşme müsabakasında qalbi qılalmagan komandadan faqat Qumul komandasını qaldı. Bundaq ciddi raqabat Şinjang derecenin taşqırı futbol birleşme müsabakasında aciz komanda yok ekanligini yana bir qitim isbatladı. Keyingi aylanmadagi har bir maydon musobaqa janub shimol musobaqa rayonida 4 kishilik komanda sonini talashadigan halqaliq musobaqa bo'lib qoldi. Hurmatli radio tinglovchilar, tarbiya va sog'lomlik programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan xushxabarlarni qarab boqaylik. Onlovchilarimizdan Qaysar ayol ismli kadimiz programmamizni yoqtirib onlayib turdi, rahmat. Sökra xonim mo programmamizni yoqtirib onlayib turdi, ko'pdan ko'p rahmat. Men bilan aloqalashdi, deb topshirib olmadim. Bo'ldi. Noyti tezlam topshirib olasiz, chumi? Yana davomli qaraydigan bo'lsak, onlovchilarimizdan Qahramon apandi mo programmamizni yoqtirib onlayib turdi. Rahmat bagan uchrangizga. Undaqda do'stlarimiz, programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni onlag'ash yaqinlik kuylarimizdan hozirlangaysizlar.

55 ga qarshi 56 natija bilan testni yengib, o'ngsiz sharoitni o'zgartdi. Bu davlatimiz Tatir Agma Oqiya ayollar komandasining bu musobaqa faslida 2-chi qitim dunyoning qism musobaqasining tarmoq bekat musobaqasida chempion bo'lishi hisoblanadi. Davlatimiz komandasi buningdan ilgari Puebla bekiti musobaqasida oltin medalga, oldingi oydagi Shanghai bekiti musobaqasida kumush medalga erishgan edi. Orqadan o'tkazilgan ayollar ta'tir agma o'qiya shaxslar musobaqasining yerma alqilg'ish musobaqasida 19 yoshli Chu Jingyi 0 qarshi 6 natija bilan Koreya mohiri An Shanni yengib alqilg'ish musobaqaga kirdi. Oltin medal musobaqasida Meksika mohiri Flores bilan musobaqalashdi. Chu Jingyi 3-chi navbatda 3-3 bo'lib, tang'ishib qolgandan keyin uda 2 navbat yangdi. Hamda 5-chi maydonning o'zida 30 xalqiga to'liq takkizib, oxirida 3-2 qarshi 7 natija bilan g'alaba qildi. Shanghai bekiti shaxslar musobaqasi va oralash kollektiv musobaqasida chempion bo'lgan davlatimiz mohiri Li Mengchi bu bekatdagi ta'tir agma o'qiya erlar shaxslar musobaqasida mis medalga erishdi. U 20 xalqilg'ish musobaqada 3-2 yetti bo'lib, koreyalik mohir Li Yushiga yengilib qilib, xalqilg'ish musobaqaga kira olmadi. Arqadan mis medal musobaqasida 4-2 qarshi 6 natija bilan Germaniya mohiri Weserni yangdi. Shuningdan bir kun burun o'tkazilgan birikma o'qiya erlar kollektiv halqilg'ish musobaqasida Liao Jiahao, Liu Jingyi, Shi Jingyidan tashkillangan davlatimiz komandasi 234 halqilik natija bilan Daniya komandasini yengib chempion bo'ldi. Bu davlatimiz komandasining tunji qitim dunyo lo'ngisi birikma o'qiya turda oltin medalga erishdi. Davlatimiz komandasi Shanghai bekiti musobaqasining bu turda mis medalga erishib, medal sonida o'sish hosil qilgan edi. Vikich ayol podshoh lo'ngisi choyli to'p musobaqasining ayollar yakka o'ynash turida chempion bo'ldi. 6 ayının 14-cü günü ötkizilgən ayolla çoylu top mahirleri cəmiyyəti 500 numarlıq musabıqsi, ayol padişah longsi çimlik musabıqsının ayolla yek oynaş alqılğış musabıqsi də Krodiya mahiri Vikş 2 meydan ıftıb, Angeliya mahiri Radu Kanoni yığıb çempionluğa erişdi. Vikşinin tuncu meydandaki qol sezmi intayın yaxşı bulub, ucumi küşlük boldi. 30 minutqa yetmegən vaqt içirə 0-2 qarşı 6 nəticə bilən ıftdi. 2-ci meydan musabıqı başlanğandan keyin Radu Kanonun ifadəsi asta-asta əsliyə gəldi. Öz meydandakı tamaşaçıların qızğın mədəd verişi ilə o tövən sızıqda tirkişi sifətini östürüb qarşı tərəf top başlığında nömrə elib 2 meydanda ufutub 2-2 qarşı 5 nəticə ilə aldınqı oranığı ötdi. Həm də 4-2 qarşı 5 nəticə ilə aldığı ötkəndə 2 musabıqı nöqtəsini qolğa gətirdi. Biroq xalqlıq paytda u sal ehtiyot qilgachqa yengish vaziyatini bekitalmadi. Oxirida musobaqa xalqlıq 7-chi maydon musobaqa bosqichiga kirdi. Radu Kano 4 chempionlik nuqtasini qaysarlik bilan qutqizib qolgan bo'lsa-mu, xalqlıq 7-chi maydon musobaqa bosqichida yanada uttirib qo'ydi. 29 yoshli Vikish oxiri 6-ga qarshi 7 natija bilan 2-chi maydon musobaqada yengib chempion bo'ldi. Tilg'i elishqa arziydigini shuki Vikish salohiyat musobaqasining halqilg'ish aylanmasida uttirib qo'yg'ashqa, aslida rasmiy musobaqaga kira olmaydi. Ammo Ukraina mohiri Kostchuk musobaqadan chekingachga, uning ta'liyi o'ndan kelib, yengilguchi salohiyati bilan rasmiy musobaqaga kirdi. Hamda barlik qiyinchiliklarini yengib, oxiri chempion bo'ldi. Hurmatli radio o'quvchilar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan fikrlar qaraydigan bo'lsak, kelgusim uchun ismli o'quvchimiz yaxshi muriyasatchi programmani yoqtirib anglayotman, chapa chekdingiz degan fikrni yollabdi. Aytilla xonimmi programmamizni yoqtirib anglayotibdi, Qaysar ayol ismli adamizmi programmamizni yoqtirib anglayotibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat bergan fikrlarga.

0: Hürmetlik radyo anlıcılar, səpırınızda bir sırdaş programımızı alışılan karşılımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Dostlar, səpırınızda bir sırdaş programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın ki, yan tarat qapısı Sılıuşetin namaz qadamını anlatıldı. Programımız ne Sılıuşetin əptisi dımı anlaşanlarına karşılımız, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aval, Şinjanda nurgun jaylardaki otur başlangıç mektaplarının yazlıq tatili koyup beriş vaxtı bekitildi. Bu hapta hizmet vaxtı da özgürüş boludu qatarlı kuşurlarının tapsilatını anlayısla.
0: Radio sayeti sayıpımızda bu yıl yazda Şinjandaki güzel, Kapçıqay külünü sayet kılın digen məzmunda sözləb berimiz.
1: Şunda dostlar, andaq bolsa programımız oralaşdırılgan məzmunların ki tapsilatını anlığa çürü atgan yol biləklərdən uçur berib mağsanlamı boludu. Bugün əmdə əbdinin ki, biri, şunaq mı Yaşar, dostlarımızın ki, müşü bir həbdini köngüllük, hatırcam, ötküz işin ümit kılığa asasda programımızın resmi başlap getdi. Qındaq boz uçuranlarını saxlayımız ve işin süpümüzdən nömrəyi XG1074 FM.

0: Şimdiki maşininki ma o şarjördan sıyanmadı. Tas kaldım sokulgılı dedi.
1: Ma şin
0: kürbirbdu.
1: A T A 6888 degen dostumuz. Şin A T Liu ba ba ba degen ma taksi ay degen dostumuz ma maşinanızdaki torumuz çırkını bir vaqtı doğuştu bilen ha.
0: Şu şu.

Hörmetli radyo anlıqıcılar keşkanlar xeyirlik bilsin. Xeyirlik akşam programımızda uğurlaştırılgan yakınlıq naqşı küylerimizde yaqtırıp alınışanlarına ümit kılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Onda bu programımızda başlayıp aldık dostlar. Aldı bilen Ürümçilerine uçkülük avaray. Ahvalıqı bir qarapı qaylayıp. Avarayda məlumat qaraydıgan bolsaq dostlar. Ürümçide 6-cı ayının 15-ci günü keçirin, 6-cı 16-cı günü gündüz gece hava bulutluq bulup keyin ejilidi. Temperatura 23-34 Celsius gradus gece. Urumçira 6-cı 16-cı günü keçirin, 6-cı 17-cı günü gündüz gece hava bulutluq temperatura 24-33 Celsius gradus gece. Urumçira 6-cı 17-cı günü keçirin, 6-cı 18-cı günü gündüz gece hava bulutluq bulup keyin ejilidi. Temperatura 23-32 Celsius gradus gece buludu, şübal şamal çıkıdı. Ona bize dostlarımızın uçurları kayıcı boğa arlıqda əmimiz birlikte Qavda Xareytisirin Ürümçi yerdeki ərqaç yollarına hazır qatnaş ahvallarına bir qarapı qaylayım. Qavda Xareytis qaraydıqan mısaq dostlar hazırdan özü de Tianşançü, Şinşiçü, Şayıbağı çüdəmdə abdumobula biraz köprəkken. Ərqaç yol bilikler qaraydıqan mısaq hazırdan özü de Tönceli oyeni, Çinin yolu da Minhua Cəhçi boğa arlıq, Çimaldan Canıb Qarapmağa yolunuşta yollarda tostuş ahvallar bakken. Onun başqa Sanfanko Beylu oyeni, Çentangjang yoludun Yashan Zhongluğu cibuğa arlı. Şimaldan Janıb Qarapmağa yolunuşta yollarda tosla şahbalılar bakken. Onun başqa mışu Minhua Jedin Xepingnan luğu cibuğa arlı. Janıbdan Şimal Qarapmağın yolunuşta mu? Abdumabla biraz köprekken tosla şahbalılar bakken. Daban Şimali yolu, yeni Tönceludun Dondalyan Şiciyeği cibuğa arlı. Yeni Janıbdan Şimal Qarapmağa yolunuşta mu yollarda tosla şahbalılar bakken. Yeni devamlı qaraydıgan bolsaq, Daban Şimali yolu. Dondalyan Şiciyeden Tönceli Qucubuğa Arlıq, Şimaldan Janıb Qarapmağa yolunuşdu mu yollarda tosu şahabalılar bakken. Hazırına uzun əmdi abdumobil edip ketip atkan dostlarımız bu qasanla amalba bu birkaç yol bileklerinin talımasıqınlarını alaydı əskertimiz. Onundan başqa, Yanlu, Yenbinlu, Kılmay, Şiciye qatarlıq yol bileklerde əmdi abdumobil abaraz köpürekken, likin bu yollarda alaydı. Tosup qağın əhvallar yokken, şöpür dostlarının bu uçurlarda ünümlük paydalanıp gelişini ümit kılımız. Ona basa devamlıq dostlarının əbədge uçurlarına bir qarapa qaylı uçurlar qaraydıqan bu saqalımını uçurkena yaxşımın dılra baxanda əhvalıqın zazırına uzara tönceli o dəqiqatan abdumobula biraz köprəkkenlik uçurna əmədib dur əhməd. Yeni dostlarının uçurlar qaraydıqan bu saqalımını uçurke yaxşımın dılra baxanda əhvalıqın aldırıq yolu bülükidim abdumobula biraz köprəkkenlik uçurna əmədib dur əhməd. Yeni onun başqa Mehmet Ali'nin uçurkena yaxşımın dılra baxanda əhvalıqın Hazırının özü de mi şu şiyunun aldırık yol bölgede mi abdumobula biraz köprekken diye uçurna mətibdir. Rahmet, yeni uçurla qaraydıqan bolsaq yadıqarına uçurken. Yaxşıma riyasetçi, toz candı mı şu daba zakil güce yollar avanken diye uçurna mətibdir. Rahmet, uçurğanıza tapşırıp aldıq. Yeni damlıq dosana uçurlar qaraydıqan bolsaq Asiye Hanım'ın uçurken. Yaxşıma dılraba, hazırının özü de mi şu Sanfanko Şimali yoludu mu abdumobula biraz köprekken diye uçurna mətibdir. Rahmet, uçurğanlarını tapşırıp aldıq. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızni Alim Abdurayim o'rinlagan Söyganishka nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qayna huzurlan qaysizlar.

0: Kadalik dostlarım, abuz adamlık kaya uçurlağı bir karapakayla, Nurdun bir abazlı uçurbaki anlapakaylı.
1: 174'nin uz riyasetçisi Dulraba Aynıver Kayda Allah'ınız yaktırıksız mı?
0: Yakşımsız.
1: Yolkar bir de bakıyorlar ki otçan kız oturaksın. Daha baza kız oturaksın. Koş yöntü maçınlar sevk etkeni. Yekem de kevr tuzda kılacağım.
0: Buldu. Rahmet uçuranızı tapşırıp aldık Nur efendime. Yine devamlı yol uçurup yerip duruşunuzu ümit kılımız. Onunla başka dostlarına yine uçurulur karaydığan bulsak şimfonu uçurken. Yaşımı Dulraba, kanda ahvalınız karşı alımız programını yaktırıp anlavatımız diye uçurun evetip de onunla başka badam taksiyle uçurken. Yaşımı Dulraba, kanda ahvalınız bana bizim o kıraatı atkaş. Müşü nakışlarını yaktırıp anlavatımız diye uçurun evetip de rahmet. Yine dostlarına uçurulur karaydığan bulsak aynı isimlik dostumuzla uçurken. Ma en şan diyen bakışını anlap. Özüm namışı yaşlıkımını eslap kaldım diye uçurun evetip de rahmet emanlığa.

0: Demirabə avalları yaşma.
1: Yaşmışız.
0: Yani şu balkon tayıyla sar davendin. Dostluğu çıkıp. Ama kötü yolu keçerevan, kötü yolu kirip. Ulanba yakışkın kötü keçerevan.
1: Rahmat, uchuringizni topshirib oldik, Akbar aka. Shuni qarg'anchada nansandan kirib yetibsiz-da. Yo'llayin tayin ravonkana. Undan boshqa yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, shu do'stimizning uchurgani. Qashqar kirambag'dan oldirgi yo'lga qo'sh yo'lni ishtira ravon degan uchurnam aytibdi. Ismingiz yaxshi chiqmay qolibdi, jumo. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, mana Qaysarjon uchurini topshirib oldik. Mana programmalarni yoqtirib olamiz degan uchurnam aytibdi. Undan boshqa shu Ubuljon apandimu, shu programmamizni yoqtirib olib aytibdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Akbar Guanghui akımızdan yeni bir uçuruk geldi. Şu ulama yakılış punktinin Guanghui görükü gelgece yolla intayın dravanken, şu burada asla hatır cemansanla bulduk ya dege uçuruna batıptır. Rahmet. Yeni dostlarına uçuruları karaydıgan bulsak. Yakışımın dolu raba yedikarından yeni bir uçuruk genen. Şu nemirdin şimfoluğu gelgece yolla mı ravanken dege uçuruna batıptır. Rahmet. Uçuranlarını tapışırıp aldık.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Şıting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
2: Saat 13:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hemrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeşsiz hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hemrayıñız. Sağlamlıkka hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardın huzurunun.
7: Radio anlayıcı dostlar, MD Abdullah Abdurrahim bilen Şahnaz Abdullah oralığın Ket Demigin namlıq naqşını anlayımız.

Qadirlik anlaşılışının mülaqa eylik akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yıxdırıp anlığının lağı köp rəhmət. Her çağ her cayda Şinjan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun sarkıl programlarını turmuşun lağı əmrə qılışını unutmağa isilə. Programı reyansı etsi Dilraba Anıver.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kıldı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Zühre, Sevi, Qatarlıq dostlarımız, Şakırcan, Kelgüsüm üçün, Qatarlıq dostlarımız, Nur 90, Abdükerem, Qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlap atqan uzun köngül sözlerini qaldırıpdı. Anlap atqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırıp attımız. Onda xosa məzmunlarımızda yetkizəyli. Hər günü piyada məngişdi üçün duruş, pəqət adam qutquzuş üçündür. Şincangdaki bir pidayı qan işlügücü qol ücəyri təqdim qilişini tamamladı. 6 ayının 11-ci günü Ürümçidiki bir doktorxanının qan işlügücü qol ücəyrini ayırıp yığış üyüdə, qan işlügücü qol ücəyri suyuqluğunu ayırıp yığıp boğandikin 1990-cı yıllarda doğulgan pidayı Cav Əpəndi qan işlügücü qol ücəyrini təqdim qilişini oğuşçuq tamamladı. Qan işlügücü qol ücəyrini ayırıp yığış axırlaşqandikin kisəl xanda aram elvatqan Cav Əpəndi mundaq dedi. 9 yıl boldi. Ahri arzuyumni amalga oshirdim. Özümning qan ishligichi qo'l ujayris orqali azaldan ko'rish baxmagan bemorga qayta hayotlik umidi beg'ishlashni, qarshi tarafning yaxshi royalatni saqlab, balduroq normal turmush holatiga qaytishini umid qilaman. 2017 yili Amdala Tashoyni bitkizgan Jav Apandi bir qatimliq haqsiz qan taqdim qilish jarayonida qan ishligichi qo'l ujayri taqdim qilish orqali oq qon kesli qatorli qon kesligiga giriftar bo'lgan og'riqlarni qutqizg'ili bo'lganligini bilib, shu hamon qon avrishkisini qoldirib, Junhua yilik ambarining a'zosiga aylanib pidoyi bo'ldi. U Shinjang Qizil Kris jamiyati xizmatchisining telefonini qabul qilib, o'zining qon avrishkisining davlat ichidagi boshqa o'lka, Abdun rayon, shahardagi qon kesligiga giriftar bo'lgan bir bemorning qan ishligichi qo'l ujayri tipi bilan tunji qatim maslashtirishning muvaffaqiyatlik bo'lganligini bilganda qilchi ishkilanmasdan qan ishligichi qo'l ujayri tipining maslashishining muvaffaqiyatlik bo'lishi tepilg'usiz fursat. Odam qutquzish ishkilangudak ish emas dedi. Iginlishcha qan ishligichi qo'l ujayri taqdim qilishda qandoshlik munosabati bo'lmagan kishilarning qan ishligichi qo'l ujayri tipining muvaffaqiyatlik maslashish nisbati aran 10 mingdan 1dan 100 mingdan 1gacha bo'ladi ekan. Javobanda eng yaxshi badan holatida qan ishligichi qo'l ujayri taqdim qilishga kapolatlik qilish uchun doktorning ko'rsatmasi bo'yicha turmush mashg'ulotini tanshab, yog'siz g'izolanib, aroq tamakini tashlab, qonuniyatlik ta'minlashga diqqat qilib, charchash va ziyodi jiddiy harakat qilishdan saqlandi. U har kuni piyoda yangishni davomlashtirdi. Xizmati ba'zida aldirash bo'lsa-mu, kech saat 12 dan burun aram elishda izchil chiqib turdi. Uning idorasi ahvol

Qumluq qabilisidiki ahalilar yangi joyga ko'chirilib, yangi turmushini boshladi. Ilgari Taklimakan qumluqining ichkirisiga joylashgan, shundaqlar Jungodagi eng oxirgi qumluq qabilisi deb atalgan daryo bo'yi kentidagi xalqimizning turmushi uzoqdan buyon suv, tok va aloqadan uzilib qolgan bo'lib, safarga chiqishi intayin qiyin edi. Kent ahalisi Amina Mattoxti bu yerda 40 necha yil turmush kechirgan. Avlodma avlod qumboranga qarmay turmush kechirib kelgan. Ailesi namrat edi. 2019 yılı 9 ayının 27 günü Qumluqdagi en akırkı bir türküm yerlik ahala makallaştırış yeni kentige köçürüldü. Amina ailesindeki 5 can yürüşleşken mükemmel Amin öyge köçüp girdi. Bu öyde su, tok, gaz doluq bulup, tinec, mukim, yeni durmuş, onu huddi şirin çüşkür vatkanda kes kıldırdı. Amina ailesi xatırca makallaşkandan keyin bütün küçü bilen tirikçilik kılıp, bir aile kişileri sök sök terip, tögü bekip kirimini aşırdı. Amina atı boğustan miras qalgan kömeş pişiriş yönlerini oğluğa ügütüp, onun dukan içip igilik tiklişige yardım verdi. Yezikent medeniyet sayahat işlerinin tarakiyatıgı ägişip, bu yergi keldigan sayahatçılar köpeydi. Bu, o teşebbüskarlık bilen devlet ortak tıl yezigini ügünüp, köngül koyup durmuş keçirdi. Amina ailesinin bakti hikayesi, derya boyu ammasının çöldeki gurbetçilikten kutulup, tiniş, mukim, bayaşat durmuşka kadem koyuqallığının hakiki kartinisi hesaplandı. Ko'ngliga texmi cho'ng arzularni pukkan Amina yanala ijtihod bilan olg'a ilgirlab, keyin Qashqar, Urumchiga berib makallashib, ish qurilishib, texmi kang bo'lgan kishilik turmush arzusini amalga oshirishni umid qildi. Toslandaq bo'lsa, tumanda Abnum rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havoraydan oldin ma'lumot anglaymiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochildi, temperatura 23 dan 34gacha. Altayda havo ochiq, temperatura 21 dan 34gacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 18 dan 37gacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 18 dan 34gacha. Bo'rtalarda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 19 dan 38gacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 28-dan 37-gacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 25-dan 37-gacha. Shayxanzida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 22-dan 36-gacha. Sanjida hava bulutluq bo'lib, keyin ochildi, temperatura 22-dan 37-gacha. Qumulda hava bulutluq, temperatura 22-dan 39-gacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31-dan 45-gacha. Korlida hava bulutluq, temperatura 21-dan 36-gacha. Aqsuvda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 20-dan 35-gacha. Atışda azraq yamğır yağdı. Temperatura 20-dan 34-gacha. Qashqada azraq yamğır yağdı. Temperatura 19-dan 35-gacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 19-dan 31-gacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 23-dan 34-gacha. Havaraydan ma'lumot anglatdik.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır, nöbetçi muharir Malik Hasan.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamakkınınla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu, Avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip gittim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi, sizgi özgücü tuygularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip, mezilik taamlığı iğiz değil. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir gün, yeni bir boshlanish. Güzel bir gün sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 174 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

yol yürüyatkan her birinler için mülazimet kılıp, kalbinlerini illet talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katnas Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Vatan mening ailem. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening ailem programmasi.

Tümen Deryası'nın umumi uzunluğu 80 km bulup, Qashqar şehri rayonunu kesip ötüdü. Yakınki yıllardan bu yan sistemliq tüzeş arqalıq ilgiri tindip muqum bulmağan derya yolunun qiyapıtı özgerdi. Derya buyudaki otçöpler yap yeşil dal daraqla büyük baraqsan özgen. Derya suyu süzük bulup, şehir ahalları aram aladığan, beden çınaq durduğan yaxşı çayğı aylandı. Hazır derya boyudaki piyadlar yolu da şehir ahalları işki üçtün bulup sayılı kılışıdı, aslı yügürüşüdü. Qashqar şehir ahalısı Çin Suyu bundaq dedi. Hazır bu yerine müyeddi naidi yaxşıratlandı. Derya suyu pagız işki kırgağını kökertişmü naidi cahide boldı. İşik aldıdılar muşundaq yaxşı ekologiyalik istirahat tənərkət ornı bar boldı ve kolaylıq boldı. İlgiri Tümen Deryası'nın derya yolu tınıp, yav ötçöpler kuyuk ösüp, ekologiya funksiyası çekinip ketken idi. Qashqar vilayeti derya yolunu güllendiriş arqılıq şehirine yenilaşka törgü bulup, cemi 977 milyon yuan meblağ silip, derya köllerini tutaştırış, derya yolunu universal tüzeş, sayılı seyahat belbiğinin tahricisini östürüşdün ibaret üçün kuruluşunu yolu koyup, yakın rayonun ekologiyasını mənbədən yaxşıladı. Hazır Tümen Deryası Bəxt Derya Kölü kuruluş türünün ikinci kararlı kuruluşu alğı sılçıda vadıdı. 7 ayda umum yüzlük bütüş mülkerlenmekte. Tür texnika məsuli Miao Changlong mundaq dedi. 3,6 km kilodağın qırğaqdın ekologiyasını əsigi kəltürüş xizmetini yadırılı qanat yedirib, hər bir kuruluş iş tərtibini inçike başqırıb kontrol qılıb, isil ekologiya kuruluşunu köngül qoyub bərpa qılımız.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Şinjan radio televiziya stansının Solution Update'ının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
2: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizge aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuqtı uçturla nopozlıq çöndürüldü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturuldu.
1: Sağlamlıq körsetmesi gumani qaraştırınızı tügütüldü.
2: İşki orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap berilidu.
1: Tenterbiye musabıqları ızlap haber kılınıdu.
2: Mol uçurni dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl köre alaysız.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sınımı məzmulları sarxıl.
4: Mukapatlıq Çektatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırstınız ba?
3: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görüstüb Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlıq Şinjan'ın Allah'ıydı mesele